0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha,
1: geceden sabaha
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

sonra yanaklarından ve sonra alnından öteceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz.

hataları aşk sanır. Başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
5: Radyo Turkuaz.
0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son Uğurlu Güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Klasikleşen bir cuma başlangıcıyla karşınızdayım. Umarım bugüne de yine güzel başlayanlardan oluruz. Tabii günün güzelliği de ekstradan yansıyor tabii ki. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı bir gün diliyorum her birimiz için. Şu an yollarda dinleyen bizleri, dinleyicilerimize yolunuz açık olsun. Güzel yolculuğunuza güzel şarkılar daha da güzellik katsın. Yani güzel bir iş günü olsun her birimiz için. Güzel bir yaşam günü olsun diyerek başlıyoruz. O zaman günaydın. Dın dın dın.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hız

0: Amerika'da birimiz her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki
3: TEB. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
7: Serkan! Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, bankanın güzeli.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda çalışma hayatına ilişkin önemli hedefler yer aldı. Buna göre uzun dönemli bakım sigortası oluşturulması planlanıyor. Beceri uyumunun güçlendirilmesi ve güvenceli, esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasında.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Haftaya veda ederken güne yine birlikte merhaba diyoruz. Gününüz aydın, yüreğiniz sımsıcacık olsun. Tabii ki kulağınızda Radyo Turkuaz'da olsun diyerek devam edelim. Bakalım programımızın ilk dakikalarında sesimiz kimlere ulaşıyor? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre'yi gördüm, Almanya'da bizlerle. Dualarımız kabul olsun. Hayırlı cumalar demiş. Amin. İnşallah. Harun bizlerle beraber. O da yine günaydın. Dın dın dın. Hoş geldin. Herkese merhabalar diyerek aramızda o da. Hayırlı cumalar demiş. Teşekkürler Harun. Hoş geldin. Serap İzmir'de bizlerle beraber. Yine devam ettiğimizde Şanlıurfa'dan günaydınlarıyla şu an iş yerinde bizleri dinliyor. Mehmet Fırat, Fırat Danışık. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına sevgilerimizi gönderelim. Romanya Linteşti'den şu an günaydınlarıyla Aydın da aramıza katılıyor. Aydın'la birlikte yani onun ve diğer bütün dinleyicilerimiz aracılığıyla da yapıyoruz bu yolculuğumuzu ama Aydın'la nokta atışı lokasyonları da bildiğimiz için bir gün Bulgaristan'da oluyoruz, bir gün Almanya'da, bir gün Romanya'da. Oh! Teşekkürler Aydın. Hoş geldin. Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizlerle beraber. Coşkun Kaptanımız Antalya'da aramızda. Arif Afyon'da bizleri dinliyor. Yine bu sabah da yalnız bırakmadı. Sağ olsun. Adem de Osmaniye'den günaydın ve hayırlı cumalar mesajıyla bizi dinleyen dinleyicilerimizden. İyi ki varsınız. Günümüzün sohbet konusunu paylaşabiliriz. Eski bize dair özlediğimiz şeyler olabiliyor. Ya eskiden şöyle şöyle bir özelliğim vardı. Bak, özlemişim gibi. Bunları konuşalım bu sabah. Yani eski senin özlediğin bir şeyi desem ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: üzerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: Abi,
1: günaydın.
0: Ben Dilibal Zeynep. Sana gönderdiğim hediye beğendin mi? Mutlu oldun mu?
1: Hem de çok.
0: Onu taktığında beni hatırla. Herkese hayırlı cumalar. Güne uğurla başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz Dilibal'ımız, Zeynep'imiz. Hoş geldin. Hediyenin için de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hatta her taktığımda da senin böyle güzel bu Dilibal'ını hatırlayacağım. İsmail bizlerle beraber. O da yine yüzünüzden gülücükler eksik olmasın temennisiyle Osmaniye'de bizleri dinliyor şu an. İsviçre'de Necmi aramızda hayırlı cumalar mesajıyla. Hoş geldin. Kırıkkale'de Hasan Basri. Eskiden kitap okumayı çok severdim. Düzenli olarak okurdum. İşte şimdilerde yapamıyorum maalesef demiş ama yapılmalı. Çünkü bunun için zaman oluşturmalı, zaman yaratmalı. Hani boş zamanı olup da onu bekleyip okumak değil de özellikle kitap okumak için bir zaman. Hafta sonu olabilir, akşamları olabilir. Çok iyi geldiğini bizzat kendim biliyorum Hasan. Hoş geldin. Şu an beni dinleyenler arasında çok sevgili arkadaşlarım da var. Atilla, Fevzi ve Ahmet şu an onlar da yolda bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıları onlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

0: Akrakçı'ya baktın mı?
1: Akrakçı. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
2: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji tarafından il il tahmin hava durumu tahmin raporları yayınlandı. Eylül ayına hani aslında yaz havası etkili olarak başladık. Eylül ayı olmasına rağmen de diyoruz aslında geçmiş eylüllere bakınca ama hafta sonu da sıcaklıkların artacağına dair tahminler var sevgili dinleyenler. Son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan bir hava sıcaklıkları söz konusu. İç ve doğu kesimlerimizde böyle. Van'ın doğu kesimlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Bugüne dair yapılan uyarılardan biri de Van'da sevgili dinleyenler.

0: Süper.
1: Bir reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Bir reklam.
3: Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler şu an kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %54 olarak şu an yoğun bir şekilde devam ediyor. E5 üzerinde Parseller Ambarlı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Güzelyalı Tuzla yönünde de sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. 13 Eylül Pazar günü yapılacak Yeşilay Halk Sürüşü bisiklet etkinliği nedeniyle saat 09 itibariyle sahil yolu Eminönü Beşiktaş arası trafiğe kapatılacak sevgili dinleyenler. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine Sarayburnu Balat arası da trafiğe kapatılacak. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimizi 7.45 yaptık ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Betül var. Batman'da bugün onun doğum günüymüş. Şiir tadında yeni bir yaş diliyorum Betül. Sevdiklerinle beraber sağlıkla, huzurla gelsin. Atilla Kırıkkale'de bizlerle beraber Cuma gününün hayrı, bereketi ve fazileti üzerimize olsun demiş. Amin. İnşallah. Hoş geldinlerimize. Arife Konya'da bizleri dinliyor şu an. Günaydın. Hoş geldin. Güzel kalpli insanlara Allah hayatımızdan eksik etmesin duasını gönderdi o da. En yürekten amin diyorum. İhtiyacımız var çünkü. Biz Maviş Kaptan'ın kızları Anji olmaya gidiyorum selamlar diyerek aramıza katıldılar. İsmini göremedim ama sağlıkla geçsin, sorunsuzla geçsin inşallah. Bütün Maviş Kaptan'a, Maviş Kaptan'ımızın kızlarına, onlar öyle söylüyorlar kendilerine. Sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir yolculuk diliyorum. Günümüzün sohbet konusu eski senin özelliğinin, özlediğin bir şeyi. Az evvel selam gönderdin arkadaşım Fevzi. Mesela eski benim enerjisini özlüyorum demiş. Aslında ne kadar hemen hemen ortak bir özlemimiz değil mi? Eskideki bizim enerjisi. İşte bazen bir şarkıda, bazen sevdiğimiz dostlarımızı gördüğümüzde yine hatırlatıyor kendini ama işte özletiyor da. Peki siz eski size dair neleri özlüyorsunuz? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
7: Neon 1. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türk

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize veda ederim sevgili dinleyenler. TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Kiralar 10.000 TL'den başlıyor. 15.000 şeklinde devam ediyor. İlçeler de belli ve tabii ki kiralık konut kurasına katılma şartları da 18 yaşını tamamlamış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, evli olmak, aylık hane gelirinin 100.000 liradan az olması ve en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak. Üzerine kayıtlı konut bulunmamak şartları var. 14 Eylül'de başvurular başlayacak. Özellikle de büyük şehirlerdeki fahiş kira artışlarının önüne geçme noktasında önemli bir adım. Yine bunu da duyurmuş olalım. Öte yandan Fenerbahçe ile Roma 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 39. dakikada 1-0 geriye düşse de 48. dakikada skoru eşitledi ve maçta başka gol olmazken temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almış oldu. Diğer maçlarda da başarılar diliyoruz.

Radyo Türk Vazitesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, şahane geçen bir cuma günü olmasını diliyorum her birimiz için ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Fulya'yla Üsküdar'da şu an bizleri dinliyor. Her sabah olduğu gibi radyolar açıldı, işe gitmek için de yollara çıkıldı demiş. Hayırlı işler olsun Fulya. Günaydın, hoş geldin. Murat da İzmir'de bizlerle beraber. Günün sohbet konusuna dair gençliğimi özlüyorum demiş. Hani sonra bir kızıma, bir de oğluma bakıyorum, eşime bakıyorum, bir de halime şükrediyorum diyor. Orası ayrı tabii ki. Ama bazen insan yani şu anki imkanları dahilinde, şu anki hayatına katılanlar dahilinde, çocuğu, eşi, arkadaşları, onlar zaten baki. Ama işte dediğin gibi geçmişe dair şöyle bir tebessüm, özlemi

oluşturan anlarda olabiliyor. Bahriye Denizli de aramızda, hoş geldin. Orhan şu an Gaziantep'te bizlerle beraber. Gaziler Diyarı Gaziantep Şahin Bey'den. Berber Orhan, hoş geldin. Günaydınlar. Eski senin özlediğin bir şeyi. Sohbet konumuz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: fırsat. Bugün only 200 mililitre sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram un tat tost ekmeği 110 lira.
1: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sivit şort ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sivit şort 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam

0: Herkes.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuva

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Akdeniz bölgesinde günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelede sevindiren gelişme yaşandı sevgili dinleyenler. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangınların hemen hemen tamamı kontrol altına alınırken Antalya ve Adana'daki bölgelerde soğutma ve kontrol çalışmaları da sürüyor. Antalya Aksu'daki yangında tedbir amacıyla bazı mahallelerde tahliyeler de gerçekleşmişti. Çok şükür şu an kontrol altına alınmış ve aynı zamanda da soğutma çalışmaları da yine titizlikle devam ediyor. Yaz aylarının en büyük korkulu rüyamız orman yangınları. İnşallah tekrarı hiçbir yerde en ufacık dahi olmaz. Fenerbahçe ile Roma 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı karşısında karşı karşıya geldiler ve maçta 1-1'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almış oldu. Tabii Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu maça çok güzel hazırlandı. Taraftar da çok güzel hazırlandı. Maç öncesi tribünlerde dev bir koreografi de açıldı. Sarı lacivertli kartonların üzerinde elinde Fenerbahçe arması bulunan korkutucu bir insan silüetiyle yer alırken tribünün altındaysa Fenerbahçe yeniden Avrupa'yı korkutmaya hazırlanıyor mesajı dikkat çekti. Temsilcimize bir sonraki maçlarında da başarılar diliyoruz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %63 seviyelerinde oldukça yoğun devam ediyor. Beyzedikler Tüneli Ümraniye Altunizade yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde İncirli Şirinevler yönünde de sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Davutpaşa Mertel yönünde de yine sağ şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı söz konusu. Bir şeridin orada da trafik kapalı olduğunu paylaşabiliriz. Öte yandan Levent Büyükdere Caddesi Gültepe katılımı sol şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Güne merhaba, saatlerimizi 8:25 yaptık bile sevgili dinleyenler. Ve bizimle bu ana ortak olanlardan Mehmet Bülbül Batman da hayırlı cumalar mesajıyla aramıza günaydın. Ali aramıza katılan dinleyicilerimizden Hatay Reyhanlı'dan selamlar diyerek severek dinlediğini de belirtmiş. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Ne mutlu bize. Kayseri'deyiz Şengül, hoş geldin aramıza. O da işinin başında şu an bizleri dinliyor. Vallahi eskinin her şeyini özlüyorum diyenlerden. Yani evet, gün geçtikçe o özlemi daha da çok artırıyor. Geçmişin güzellikleri. En son işte bu sosyal medyada yapay zeka ile 80'ler akımı. Yani o dönemi yaşayanların ayrı bir özlemini, yani nasıl diyeyim, tekrar gün yüzüne getirdi. Tabii ki o özleme ilk defa, daha doğrusu o dönemlere ilk defa şahit olanların da aslında büyük beğeniyle karşıladığı bir durum oldu. Kıyafet noktasında insanların, yani tabii ki yapay zeka düzenlemesi, ama bazıları mesela gerçek o dönemin fotoğraflarını paylaştı. Hiç yapay zekaya gerek kalmadan gülümsemelerinin ne kadar büyük ve ne kadar gerçek olduğunu da görmüş olduk. Duamız, temennimiz o gerçek gülümsemelerin şimdi de bundan sonra da olması. Sohbet konumuz eski senin özlediğin bir şeyi. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Garanti BBVA.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Benevidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Benevidi Göz.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşteriler

macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu değerlendirme raporuna bir göz atalım sevgili dinleyenler. Eylül ayına rağmen yaz havası etkili olurken hafta sonu sıcaklıklarda artacağına dair tahminler söz konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesinde yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerimizde artmaya devam etmesi bekleniyor. Van'ın daha çok doğu kesimlerinde ise sağanak yağış etkili olacak sevgili dinleyenler. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi, hele hele hafta sonu planınız varsa sakın ihmal etmeyin.

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

Saatimiz 8.48 olmuşken bizlerle bu anı paylaşanlar arasında İstanbul'da Harun hayırlı cumalar yayınlar mesajını gönderdi. Teşekkür ederim. Leyla İstanbul'da, o da bizlerle beraber. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Cumamız berek olsun demiş. İnşallah. Muğla Datça'da da şu an illa bizlerle beraber. O da yine dualarımızın kabul olduğu bir cuma olmasını dileyerek Muz mutlu sabahlar mesajıyla aramızda. Ona da çokça sevgiler, selamlar gönderelim. Yine bize katılanlar arasında Aynur da var. Kayseri'de hoş geldin aramıza. Sevgiler, selamlar olsun sana da. Ve Füsun, o da şu an Füsun Bilge, muhteşem bir İzmir'den sevgileriyle aramıza katılmış. Daha da muhteşem devam etsin günün inşallah. Geçmişe dair yüzümde tebessüm oluşturan en güzel anılarımdan babam, annem, babaannem, kardeşlerimle beraber yemek sofraları. İşte ne güzel zamanlardı. Çocuktuk ve kaygımız yoktu. Hep mutluyduk. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılı da hepimize güzellik ve başarılar getirsin diyerek aramızda. Çok teşekkür ederim. Evet, eskiye dair özlemlerimiz, oranın, o zamanların en güzel anılardaki yerini alan fotoğraflarında. O kayada babalar, anneler, babaanneler, anneanneler, dedeler, kardeşler, akrabalar, yani kalabalıklar. Ama oradaki bizim çocukluğumuz. Sanırım en güzel gülümseme orada.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve bir...

0: yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Birkaç kelam ederek bu saatimizi de uğurlayalım şöyle güzelce. İnsanın bir başkasıyla yollarının kesişmesi aslında çok acayip de bir durum değil mi? Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç bilmediğiniz bir insan bir anda dostunuz olabiliyor, sevgilisi olabiliyor insanın, belki yeni ailesi oluyor. Yani sıfata dair her şey olabiliyor. İyi insan bulmak zor kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Söylesene diyor oğlan. Bazı insanların tanışmasının tesadüf olmadığını senin de düşündüğün oldu mu hiç? Kader ortak noktaları olan insanların yollarını er ya da geç bir şekilde kesiştiriyor mu? Öyle değil mi sevgili dinleyenler? İnsan kaderinde ne varsa onu yaşıyor aslında. Bu mesele de yani böyle de devam ediyor. Güzel insanlara çıksın yolumuz.

0: gerisi
1: kolay. Radyo Türk Vaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, şahane bir cuma günü olsun ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Dualarımız da kabul olsun inşallah. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
2: Günaydın Uğurcuğum, iyi yayınlar.
1: Günaydın.
2: Kucak dolu sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar.
1: Teşekkürler.
2: Şu an iş yerinde dinliyorum seni. Sıradaki şarkıyı Almanya'daki Elvan ve Gülay ablama, gönül dostu Füsun'uma, bir de sana gelsin. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Biz

Ben Yeşim. Sana ve tüm arkadaşlarına da kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun. Fikret şu an Ankara'da bizlerle beraber. Günaydın. O da eşiyle birlikte yine işe gidiş yolunda bizi dinliyormuş. Hayırlı işler diliyorum. Ayşe Göktemir aramızda. Yoğun bir haftanın sonuna geldik çok şükür. Yeni öğrencilerle biz başladık kaynaşmaya. Yeni sevinçler, yeni başlangıçlar. Bugün hastaneye gidiyorum. Terapistlerim benim gibi hızlı çalışıyorlarmış. Bakalım halen daha hızlı mı diyerek hayırlı cumalar diyor. Ayşe çok çok geçmiş olsun. İnşallah hani her şey sorunsuzca devam eder. Güzel bir gün diliyorum sana da. Sohbet konumuz eski senin özlediği şeyler sevgili dinleyenler. Eski sene dair neleri özledin?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Japan Dilek Noy'la zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Akdeniz bölgesinde günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadelede sevindiren gelişme yaşandı çok şükür sevgili dinleyenler. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangınların hemen hemen tamamı kontrol altına alınırken Antalya ve Adana'daki bölgelerde soğutma ve kontrol çalışmaları hala devam ediyor. Çok uzun süre günlerdir bu konuyla alakalı büyük bir uğraşla binlerce insan çalışıyordu, adeta seferber olmuştu. Çok şükür kontrol altına alınmış. İnşallah tekrarı hiçbir yerde hiçbir şekilde olmaz. Öte yandan sevgili dinleyenler, TOKİ'nin İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar da belli oldu. Kiralar 10.000 TL'den başlıyor. İstanbul'un 12 ilçesinde vatandaşların kullanımına sunulacak kiralık sosyal konut projesi. Başvurular 14 Eylül'de başlayacak ve tabii ki 4 farklı daire tipi içinde ödenecek kira bedelleri de belli olmuş oldu. Burada şartlar arasında 18 yaşını tamamlamış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, evli olmak, aylık hane gelirinin 100 bin liradan az olması, en az bir yıldır İstanbul'da ikamet ediyor olmak, üzerine kayıtlı konut bulunmamak şartları aranıyor. Şu an için bu proje İstanbul'da başlıyor ama hızlı bir süreçte diğer illerimizde de bunun örneklerini göreceğiz.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %45 oranında sevgili dinleyenler. Sancaktepe Yakacık Caddesi Kartal yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. O bölgede de yoğunluk bundan kaynaklı artmakta. Beylikdüzü E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Sancaktepe Osman Gazi Caddesi ve çevresinde de yoğun trafik gözlemleniyor şu an sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimiz de belki alternatif güzergahları tercih edebilir. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8.27 olmuşken Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Peki kimler aramıza katılmış diye baktığımda Fatma'yı gördüm, bu sabah da bizi yalnız bırakmadı. Ta Fransa'da bizleri dinliyor. O da Rabbim evlenmeye hazırlanan, düğününe bir gün kala tüm gençlere ve ailelere yardım etsin. Benim oğlumun da yarın düğünü var. Rabbim ona da yardım etsin. Eski bende özlediğim hiç büyümeyen çocuk ruhu ve esprili bir yapısı demiş öncelikle. Ama biz bir hayırlı olsunumuzu gönderelim. İnşallah sorunsuz geçer. Tabii ki o heyecanda, stresli hazırlıklarda, kontrol durumu söz konusu, birçok şeyin bir ana yoğunlaşmasıyla haliyle tabii ki böyle olumsuz durumlar olabilir ama sonu güzel olsun. Yani en azından niyet de çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkça kocamayı nasip etsin. Iraz, o da Hatay'da bizlerle beraber.

O da eskilerin hani çocukkenki o güvenle sokaklarda akşama kadar oynadığımız anları özlediğini söylüyor. Çok da haklı bir özlem. Kahramanmaraş'ta Hatice bizlerle beraber. O da yine eski beni özlüyorum diyenlerden. Çocukluğumuza dair tertemiz o niyetlerimiz, tertemiz güzelliklerimiz, tertemiz duygularımız olunca insan her an özlüyor. Her an.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1.500.000 TL kredi fırsatı.

0: hattıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Japandi Legno'yla zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Hava durumuna tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Eylül ayına rağmen yaz havası etkisini devam ettiriyor. Yani yaz havası etkisi Eylül ayında da devam ediyor. Hatta devam da edecek gibi. Hafta sonuna sıcaklıkların artacağına dair tahminleri var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Tabii sadece bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde iç ve doğu kesimlerde artmaya başlayacak. Etkisini daha çok hissettirecek daha doğrusu. Ama Van'ın doğu kesimlerinde ise sağanak yağış etkili olacağına dair uyarıları da var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Sevgili dinleyenler, hafta sonuna dair planınız, programınız varsa yine bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen

tarifinizi ekleyin, rahat edin. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: İstanbul'da hava kirliliği Ağustos'ta geçen yıla göre %11 artmış sevgili dinleyenler. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttığı tespit edildi. Üzücü bir gelişme tabii ki. Peki bizlere eşlik edenler arasında kimler vardı? Ayla Okumuş, günaydınlar. Bereketli bir gün olsun inşallah. Antalya'da Gamze bizlerleydi. O da çocukluktan beri radyo dinliyorum. Ama 5 yıldır da Radyo Turkuaz'dan başka radyo dinlemiyorum mesajını göndermiş.
1: Oley!
0: Çok teşekkür ederim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Radyoya olan aşkımız, sevgimiz böyle bir radyo frekansında Radyo Turkuaz'da buluşması ayrı bir kıymetli. Hepimizin. Çocukluğumda da ne olursa olsun ağlamayan o kızı çok özledim diyor. İşte o kızı hiçbir zaman büyütme Gamze. Serpil Kahramanmaraş'ta bizlerleydi. Simla'ya ulaşıyordu sesim, Adana'da bizlere eşlik ediyordu. Hasan bize hayırlı cumalar mesajıyla kulak veren dinleyicilerimizdendi. Yine Pınar, teşekkür ederim. Sıradaki şarkıları ona da armağan edeceğim. Bekir Durur aramızdaydı. Ayşe'ye ulaşıyordu sesim Afyon'da. Hülya bizleri dinleyen dinleyicilerimizdendi yine Çınarcık'tan. Teşekkür ederim. Ve Esra da ofis arkadaşları Nazlı ve Tuğçe ile beraber dinliyorlardı bizi. Hepsine sevgilerimizi göndererek bu şarkıları onlara derman edelim.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarı

0: miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Haftanın son uğurlu güne merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, hayatının tüm anlarına eşlik ettiren tüm dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Çalışacak olanlara da kolaylıklar olsun. Radyo Turkuaz'ın birbirinden sevdiğiniz programları hafta içleri sizlerleyken programcılar hafta sonları da sizlerle olacak artık bundan sonra. Mesela yarın sabah 11 ile 14 arası ben mikrofonda olacağım tekrar sevgili dinleyenler. Yarın da görüşeceğiz yani. Ama sonrasında da pazartesi yeni haftaya beraber başlamak adına tekrar kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, MIT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ettiğini belirtti. Netanyahu yeniden seçilirse ABD'nin çok sert bir tavır alması gerektiğini söyledi. Arıcıların yüzünü kağıtlar güldürdü. Van'ın Çatak ilçesinde 2700 metre rakımlı bölgede bal hasatı başladı. Arıcılar bu yıl 500 ton bal bekliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

öyle oldu gönlümün dostu. O öyle değil ama aman boş ver gönlümün dostu. Kim geldi? Gönül dostunuz geldi. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da. Bakalım sesimiz bugün kimlere ulaşacak? Haftanın son iş günü gibi görsek de aslında cumartesi pazar çalışanlar var. Aa, ben de pazar günü çalışacağım. Hazır mıyız acaba? Bugün sürprizlerim var. Hem hediyelerim var öğrencilerimize. Hem aynı zamanda pazar akşamları 22 ile 00 mı denir? 22-24 mü denir soruyorum. 22 çift 0 mı diyelim? Nasıl diyelim? Tam 2 saat boyunca akşam kuşağında romantik şarkıların eşliğinde sizlerle olacak gönül dostunuz. Aman da aman bugün tabii hareket. Hafta içi hareket. Ama çok enteresan, sabah 10-12 pazar akşam 22 yani yine 10-12 gibi oluyor. Güzel olmuş. Güzel olacak. Pazar akşamları kimseye söz vermeyi. Burası Radyo Turkuaz. Geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkıları tabii ki yalnız ben değil. Bütün kadro farklı saatlerde hafta sonu bir gün yayında olacaklar. Merak ediyor musunuz? Öyleyse kulağınız bizde olsun.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: iddiasında var.
1: Reklam. Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

olsun, o seni düşünmüyor, sen niye hala düşünüyorsun? Bazı şeyler var ki üzerine düşünmeye gerek olmayan konular. Böylesi üzerine düşünmeye de gerek yok gönlümün dostları. Bir alma verme dengesi vardır bu hayatta, bunu sakın unutmayın. Bakın bu çok önemlidir. Sevin, her şeyi sevebilirsiniz. Karşılık beklersiniz, beklemezsiniz. Ama bazı şeyler dengede olduğunda güzeldir. Hoş geldiniz. 505-188-30-0'dayım. Çok güzel mesajlar görüyorum. Hayırlı bir cuma günü diliyorum. Birazdan bir sorum olacak sizlere. Evet, sonrasında ikinci saatte de yarışmamız olacak. Hediyelerim var. Yeah.

0: Eski kayıtlar da güzel oluyor değil mi? Tam bir nostaljik. Sadece sözlerde değil, kıyafetlerde değil, şarkı ve melodilerde de. Şimdi 18 saniyelik bir reklamım var. Ardından yine olmaz olmaz bu iş olamaz ama yepyeni bir sesle.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.

isterseniz ya da turkuvazradyolar.com'la uygulamamızdan dinliyorsanız canlı yayına mesaj gönder butonundan bana yazabilirsiniz. Şimdi kendinizle arkadaş olsaydınız, ay. Ben kendime sordum, neler çıktı? Katlanamayacağınız özelliğiniz ne olurdu? Evet, kendinizle çok sık arkadaş oldunuz ama katlanamayacağınız özelliğiniz ne olurdu?

0: Antalya'dan Funda diyor ki kendimle arkadaş olsaydım en çok diyor trip atıp yok bir şeyim deme huyuma herhalde katlanamazdım diyor. Bak bak bak bak ne kadar güzel aslında bu soru çok güzel bir soru. Şu an kendimizle ilgili gerçekten böyle katlanamayacağımız huylarımız varsa onları bir çıkaracağız ortaya, biraz düşüneceğiz. Belki de törpüleyeceğiz, neden olmasın gönlümün dostları. Hem değil mi, insan karşısındakinin anlamasını bekliyor hem de ne olduğunu söylemiyor böyle. Ben de severim ikili ilişkilerde, özellikle triplere bayılırım. Ya olmazsa olmaz ama işte onun bir dozu falan olması gerekiyor. Çünkü aslında akıllı insanlar çok başarılı bir şekilde trip atıyorlar ve karşılarındakinin de akıllı bir şekilde bu tribi çözmelerini düşünüyorlar. Ne büyük bir sorumluluk ya. Karşı tarafa ne kadar büyük bir sorumluluk vermiş oluyoruz. Fındacığım selamlar gönderiyorum. Hemen şöyle şimdi gelen mesajlarıma bakıyorum. Duygu demiş ki vallahi gönül dostum katlanamayacağım herhalde bir balık burcu olmamdan çok duygusallığım demiş. Ay kıyamam sana ya. Tüm su grupları evet duygu yüklüler. Bazı burçlar çok daha fazla. Sadece güneş burcu değil tabii ki, haritaya bakılması gerekiyor. Yani sen bir kova burcu olursun ama özgürlüğüne düşkün, rahat, ya da benim gibi bir yay dersin, hiçbir şeyi kafaya takmaz, gamsız dersin ama bir bakarsın benim haritaya %80 su, vıcık vıcık böyle duygusallık, melankolilik. O yüzden tek bir güneş burcunda bunları bulamıyoruz biliyorsunuz ama balıklara da haksızlık etmeyelim Duygucuğum, seni de çok seviyorum. Belki de o duyguları birazcık böyle toparlamak değil mi, törpülemek önemli. Çanakkale'den Tülay'cım da diyor ki herhalde çok verici olmama katlanamazdım diyor. Arkadaşın severdi bu oyunu ama başkalarına karşı öyle olunca ya da sıkıntı duyunca sana sinirlenince arkadaşın da yine kendin oluyorsun. Gözdeciğim demiş ki pimpirikliğim olurdu abla, çok evhamlıyım demiş, gel bu olayı çözelim. Gözde gel biz şimdi bir reklam arası, o reklam arasında çözelim bu olayı.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.

indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: Hay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Pazar akşamı 22'de böyle bol bol bu tarz şarkıları çalar mıyız? Çalarız tabii ki gönlümün dostları, hem de çok güzel olur değil mi? Şimdi biz birazcık böyle dertleşiyoruz. Az evvel Gözde demişti ya, işte bu pimpirik dileğim, bu ev hanım. Aslında size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi ben yaralarımı çok seviyorum. Elhamdülillah diyorum. Ona hayranım. Onun yaratmış olduğu muazzam bir yaşam var. O matematik ya da o nasıl bir şeyse, bizim zaten aklımız birçoğu şeyi alamaz. Yani mümkün değil. Gönlümün dostları. Hani çözmeye çalışıyoruz ama bu kadar aşkla doluyken, bu kadar Allah'ı severken, bu kadar bağ kurmak, iyi insan olmak isterken, ben bir ara çok böyle evhamlara, kaygılara kapıldım. Aslında baktığımda bir mizacım öyle. Yani biraz daha böyle kaygılı, endişeli. Neden? İşte sevdiklerime bir şey olmasın, onları böyle koruma çabası, böyle bir yapım var. Sonra bir ara dedim ki tabii ki biz Vav Radyo'yu kurduk, biliyorsunuz ki bizim kıymetlimiz turkuvazradyolar.com'da, lütfen Vav Radyo'yu da dinlemeyi unutmayın. Orada bazı hadisler vardı, bazı ayetler vardı gönlümün dostları. Yani Rabbimize tam olarak güvendiğimiz zaman, buna tevekkül deniliyor. İnsan gerçekten çok derin bir huzura geçiyor ve o evham, o pimpiriklilik, o korkular, o böyle aniden gelen saçma kötü düşünceler, hepsi inanın yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Hiçbir şey anında değişmez. Onu da nasip eder Rabbim. Yani bir siz değişmek isteyin, siz bir şifalanmak isteyin, o böyle adım adım olur gönlümün dostları. O yüzden kontrolü, kontrolcülüğü elden bırakmam gerektiğini anladım çoğu zaman. Yani biz her şeyi kontrol edemeyiz ya, biz bir kuluz gönlümün dostları. Üzerimize düşen sorumluluğu yapıp sonrasında Rabbimize birçok şeyi emanet etmek aslında kalp rahatlığı veriyor. Ve devamlı böyle gelecek kaygısı, işte rızk kaygısı, işte aman ona ne olacak, buna ne olacak demek aslında evhamı daha da bir çoğaltıyor. Vesveseyi daha da bir çoğaltıyor. Sonrasında dedim ki, şöyle baktığımda mesela Talak suresinde var. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter diyordu orada. Ve en sevdiğim, yine gönlüm böyle karardığında İnşirah suresini okurum, hep sizinle de paylaşırım sosyal medyada da. İşte şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O yüzden böyle benim gibi belki zamanında çok aşırı evhamlı, pimpirikli olanlar, ben bunun %50'sini yendim. Tabii ki insanım. Hepsi belki tamamı olmuyor ama bunun için elimden geleni yapıyorum gönlümün dostları. Sanırım mesajı verebildim kendi hayatımdan. Sanırım gönderebildim. Peki birazdan son mesajlar diyelim konuyla ilgili. Kendinizle arkadaş olsaydınız katlanamayacağınız özelliğiniz ne olurdu?
1: Bir reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: insanlara nankörlük etmelerine rağmen bazı kişiler yine de iyilik yaparım, yardımcı olurum diyor. Acaba arkadaş olsaydım diyor kendimle, arkadaş halim beni böyle kabul eder mi? Ya tabii insanın kendisini hani karşındakine böyle arkasından konuşup güldürmeden, ya şuna da bak biz neler yapıyoruz da işte o hala bize iyilik yapıyor dedirttirmeden diyorlarsa da artık kendileri bilir diyerek de yola devam etmek. Tarık, ben burada kafam karıştı. Sen bu huyun iyi midir kötü müdür bunu dengeleyecek olan sensin be Tarıkcığım. Canım benim güzel kalpli dinleyicimiz diyorum. Şimdi birçok tabii ki mesaj var gönlümün dostları. Yani birçok insana çok çabuk inanıyorum demiş mesela Supi'ye. Belki ondan dolayı katlanamayacağım bir huy özelliğim olurdu. Kendim katlanamazdım demiş. Sonra başka kimler olabilir? Mesela en kötü yanım diye en ufak şeyden kırılıp içime atıp soğuk davranıyor. Savaş, bunu sen yapmıyorsundur ya. Gerçekten yapıyor musun? Ben hiç öyle düşünmek istemiyorum ama Başak burçlarında bu var. Söyleyeyim. Böyle çabuk kırılabiliyorlar. Çünkü onlar böyle karşındaki insanı çok seviyorlar. Çok değer veriyorlar değil mi Savaş? Benim birçok mesela Gülay'cım da Başak. Gülocum da gelmiş. Elvan'ım uyuyordur kesin o. Gece işte çalıştığı için. Yani Başak Burcu olanları çok net anlayabiliyorum. Onları da sınır daha çabuk çizebiliyorlar. Sonra bakayım başka ne olabilir? Tevekkül demiş Ayşegül de. Aynı şekilde ben de diyor elimden geldiğince duygularıma kapıldığımda, işin içinden çıkmaya çalıştığımda diyor. O İnşirah Suresi muhakkak okuyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol bir tanem. İzmir'den Duygucum diyor ki çok ayrıntılara takılıyorum. Aşırı alınganlıklar oluyor diyor. Bunlara takılmayacağız. Mesela Antalya'dan bir dinleyicim vardı Fatma. O da aşırı düzen ve temizlik diyor. Bakın bunun altında muhakkak bir şeyler var. Bir çözün bakalım kendinizde. Aslında katlanamadığım dediğiniz şeyler öyle aman kimseyle paylaşmayayım, utanıyorum falan ya da bunlar söylenirse benim için farklı düşünürler demeyin. Tam tersi. Bunun altında ne var? Neden ben böyle davranıyorum? Hadi bugün düşünelim. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün mesajları belki okuyamadım ama çok kısa bir reklamdan sonra geliyorum.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Getir Büyük'le şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün Only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Untat tost ekmeği 110 lira.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Yine birazdan yeni saatimiz başlayacak. Okullar açılıyor gönlümün dostları ve hazırsak tabii ki 5 dinleyicime. Şöyle hani bizim de böyle çorbada tuzumuz olsun derler ya, bir katkımız olsun. Diyanar'la birlikte çok güzel bir hediye çeki armağan edeceğiz. Ama daha önce hiç bizler hediye kazanmamış olan dinleyicilerimi görmek istiyorum ki burada böyle rahat rahat hiç kazanmayanlara armağan edelim. Sizler de onları destekleyin. Nasıl peki kazanacaksınız? Birazdan anlatacağım. Şöyle güzel bir DJ Tonk'um var ve bir soru soracağım gönül dostlarıma. Bu arada Hande'cim, canım benim, Bursa'dan Hande'miz. Tüm Bursalılara buradan selam olsun. Bugün 11 Eylül. Ya Aydın'ı hatırlıyor musunuz? Aydın'ın da kurtuluşu vardı İzmir'den önce. Ben onu söyledim mi söylemedim mi? Ben biraz böyle dert etmiş olabilirim o konuda ama Aydınlara da buradan selam olsun. Bursa'nın da bugün kurtuluş günü gönlümün dostları, düşünün. 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren düşman işgalinin ardından özgürlüğüne kavuşuyor Bursa.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, MIT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Eski MIT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Silivri açıklarında Altsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Kayıp yakınları günlerdir bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Süper Lig'de 5. hafta bugün tek maçla başlıyor. Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-27 eğitim öğretim yılı birinci döneminde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik konu soru dağılım tabloları erişime açıldı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.
0: Tanıtıcı reklam.

bilgileneceğiz hem kazanacağız gönlümün dostları. Şimdi az sonra bir soru soracağım size. 505-188-30-0 ya da turkuvazlardolar.com'dan, turkuvazlardolar mobil uygulamadan dinliyorsanız oradan da bana sorunun cevabını gönderin. Ama telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Çünkü WhatsApp gibi oradan size dönüş yapamıyoruz. Sadece sizden gelen mesajları görebiliyoruz gönlümün dostları. Şimdi önce Devrim Erbil'in 65 yıllık sanat serüvenini ele alan Kıpkırmızı, yani Bir Devrim'in kitabı lansmanında 13 Eylül Pazar günü saat 19.30'da Diyanar Minta Bodrum Marina'da Devrim Erbil, Barış Erbil ve Uğur Batı, hepsi bir araya geliyorlar. Develer, beyin develerinin tamamen yanacağı bir program olacak herhalde. Güzel bir lansman olacak. Başarılar diliyorum. Kıpkırmızı adlı kitap. Bu kitaplardan da istiyorum tabii ki. Diyanar ekibine buradan selamlar. Şimdi okul için her şey tabii ki Diyanar'da. Çocuklar için yeni bir eğitim öğretim döneminin heyecanı başlıyor. Hem çocuklarımız, hem velilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hepsine buradan selam olsun diyorum. Yeni bir çantayı omzuna takmanın, yepyeni defterlerin böyle ilk sayfalarını açmanın, rengarenk kalemlerle yeni hayaller kurmanın zamanı geldi. Benim de önlüğümü alıp ben ilkokuldan başlayacağım. Lise, ortaokul değil. Önlüğü alıp okula gidesim var. Şimdi tabii ki tamamlanması gereken birçok okul alışverişi listesi var. Çantalar, defterler, kalemler, boyalar. İşte yeni dönemde ne var? Her şey var, hem de avantajlı fırsatlarla Diyanar'da var. Tarzlarını yansıtan birbirinden renkli ve kullanışlı modellerle tüm okul çantalarında bakın %30'dan başlayan indirim fırsatı. Ders notlarından ödevlere, küçük karalamalardan resimlere kadar bütün bir yıl onlara eşlik edecek olan MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim. Yine Diyanar'da ve tabii ki yeni dönemi biraz daha renklendirmek isteyenler için şahane bir fırsat var. Resim derslerinde, projelerde ya da hayal güçlerini özgürce kağıda döktükleri, her anda kullanabilecekleri kuru, sulu, silinebilir Faber-Castell boyama ürünlerinde ikinciye %50 indirim Diyanar'da kardeşler falan varsa... Değil mi? Hep birlikte kullanabilirler rahat rahat. Kısacası onların yeni dönem heyecanı başladıysa okul alışverişi için aradığınız her şey de Diyanar'da sizi bekliyor. Çantalar hazır. Defterlerin ilk sayfaları yazılmayı bekliyor. Kalemler ve renklerse çocukların yeni hayallerine eşlik etmek için sabırsızlanıyor. Öyleyse şöyle yapalım mı dostlar? Şimdi soralım. 505-188-30-0'a daha önce hiç hediye kazanmamış dinleyicilerimden bir cevap istiyorum. Yine dijital ortamdan da gönderebilirsiniz, unutmayın. Okulun ilk sabahı çocuğunuza, bakın çocuğu, velilere soruyorum bu arada, evet rahat olun. Sizlere soruyorum. Okulun ilk sabahı çocuğunuza yeni dönem için tek bir cümle söyleyecek olsanız bu ne olurdu dostlar? Bu cümle ne olurdu? Hadi bakalım, illerinizi de yazmayı unutmayın, telefon numaralarınızı da. Ama daha önce hiç hediye kazanmamış dinleyicilerimi bekliyorum. Okulun ilk sabahı çocuğunuza hangi cümleyi söylerdiniz?

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Aslan şimdi kazananları belirledim. Hiç kolay olmadı tabii ki. Daha önce katılan dinleyicilerimiz de vardı ama onlar sağ olsunlar. Hemen böyle arada yazmışlardı. Biz daha önce katılıyorum cevap vermek istedik diye. Çok güzel cevaplar var tabii ki. Rabbim zihin açıklığı versinle başlıyorsunuz. Allah'a emanet olma. Sonra tabii ki iyi insanlarla yavrum karşılaştırsın demiş. Sevgili Pınar ilk kazananlardan biri oldu. Pınar'a buradan selamlar. Ardından çok dikkatimi çeken bir mesaj vardı. İki kızım var diyor gönlümün dostu. İlk söylediğim şey lütfen bir başka arkadaşınıza kötü davranmayın. Şu zorbalık olayını anlatmaya çalıştım diyor. Birinci sınıfa başlayan kızım bir arkadaşları engelli olduğunu, bir arkadaşla da dalga geçmişler diyor. Engelli olan arkadaşıyla. Bu yüzden her zaman ilk söylediğim şey budur diyor. Gönlümün dostu ay ne kadar önemli. Saygı, terbiye, ailede başlıyor. Annelerin, babaların sorumlulukları çok yüksek burada. Onlara da selam olsun. Mardin'e gitsin. İkinci dinleyicimiz kazananlardan. Ardından Nazım diyor ki tabii ki büyümeni gururla ve çok duygulu izliyorum evladım. Seninle gurur duyuyorum. Daha dün gibi seni kucağıma aldığım gün şimdi birinci sınıfa başlıyor. Oy kıyamam ben ona. Birinci sınıfa başlıyorsun. Yepyeni bir yola adım atıyorsun. Ben hep yanında olacağım. Seni çok seviyorum canım oğlum diye bir mesaj göndermiş. Üçüncü dinleyicimiz değil mi kazanan? Ay ben karıştırdım burada her şeyi. Dördüncü dinleyicimiz İzmir'den gelen bir mesajdı gönlümün dostları. Şöyle isimlere de bakmak istiyorum. İsminizi de lütfen yazmayı unutmayın. İlk defa gördüğüm bir mesaj çünkü bir telefon numarası. Kaydedelim. En güzel sözdür diyor. Rabbim sana zihin açıklığı versin diyor. Canım benim ya. Selam olsun onlara da. Sonra ardından Sakarya'ya gidiyoruz. Kübra'cığım, adaşım. Şu an o göndermiş. Ben de diyor yavruma diyor hem zihin açıklığı Rabbim Allah'ım diyor onu korusun. Bütün çocukları sadece ona değil bütün arkadaşlarını korusun ve çok iyi davranın birbirinize. Çok sevin birbiriniz diye söylerdim demiş. Ne güzel ya birbirinize sarılın, dostluk, arkadaşlık bunlar çok kıymetli. Hani sadece işte beslenme çantasınızın dip çantasına defterleri koyup da işte çok iyi çalış, yaramazlık yapma, şunu yapma, özellikle erkek çocuklarına bunu diyoruz ya. Hani kızları böyle kurdelelerini falan takıyoruz saçlarına daha bir özenle. Ama erkek çocuklarımızın da lütfen şefkatini, sevginizi eksik etmeyin. Onlarla da böyle aynı kız evlatlarınızla konuştuğunuz gibi lütfen şefkatle konuşun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beş dinleyicim oldu mu? Hediye çeki Diyanar'dan. Sanırım tamam diyorum. Ben şimdi toparlayayım hemen. Bu okuduğum isimlere de bir merhaba göndereyim. Kazanamayanlar hiç üzülmesinler. Yeni dönemde çok hediyelerimiz olacak. Radyo Turkuaz'da.

yayın hayatımda ilk defa başıma gelen bir olayı hemen paylaşacağım. Az evvel kazanan dinleyicilerimi hani sizlerle paylaştım. Biliyorsunuz ki burada böyle bir WhatsApp üzerinde çok fazla mesaj geldiği için bazılarını not etmişim, bir kişiyi not etmemişim. Ve tabii ki şeyden bakabilirim, yani yayın bittikten sonra geriye dönüp de yapmış olduğumuz yayınların işte RTÜK kaydından bakabilirim, bulurum ismini söylediğim kişinin. Çünkü ilk söylediğim kişinin kim olduğunu bulamıyorum. O kadar çok mesaj üst üste şu an hala geliyor ki, hala cevaplar geliyor, yarışma bitti. Acaba şunu söyleyebilirim. 4 dinleyicime tebrik ediyorum. Gün içerisinde kodlar, şifreler gelecek diye yazdım. Yazmadığım kim varsa bana bir dönsün. Yani herhalde kazanan kendini duymuştur diyorum. İlk anons ettiğim kişiydi. Çok tatlıyız ya, değil mi?

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Etiketler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Tamam.

için stüdyoda enteresan şeyler oluyor gönlümün dostları. Ben toparlayamıyorum, sizi yardım edin. Bu sefer de tamamen WhatsApp bütün mesajları sildi. Utku diyorum ki nereye bastın, ne yaptın? Çünkü telefon kapanmıştı, telefonu açtım. Hani böyle evde doldurursunuz ya şarjı, her yeri toparlarsınız, bir annelik yaparsınız. Ne güzel, o son ilk başta kazanan dinleyicimi bulmaya çalışırken şu an bugüne şu ana kadar gönderdiğiniz bütün mesajlar silindi. Giriyorum kendime, acaba dedim WhatsApp'a mesaj gidiyor mu, ben kendimden bir denedim, evet gitti. Fakat şu an sadece kendi mesajım var. Yani Hilal geldiğinde mesaj gelecek mi gelmeyecek mi onu da bilmiyorum. Şimdi bir deneme yapalım. 500-588-30-0. Hala o kişi, acaba kazanan ilk söylediğim kişi bana bir mesaj gönderebilir mi? Çünkü burada Kübra'yı görüyorum, Nazlı'yı görüyorum. Onlar kazandılar. İki tane telefon numarası var. O isimleri de yazamadan daha. Ve ilk söylediğim kişiyi bulamıyorum. Zaten WhatsApp'ı bulamıyorum. O kadar böyle bir fazla mesaj yüklemesi oldu ki kendi kendine attı WhatsApp telefondan da. O yüzden de bir bakayım neler olacak burada. Çok tatlısınız ya, hemen kazananlar göndermiş ama o bir kişiyi bulmamız gerekiyor. Yoksa ben alacağım, hediye çekini gideceğim, kendime hediye alacağım.

fazla. Ben biraz böyle alttan almalara ve her şeyi hoş görmelere ara vermiş olabilirim. Sabır biraz da karşımızdakine yüksün değil mi gönlümün dostları? Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostunuzla beraberliğiniz devam ediyor. 11.38'den önceki hiçbir mesaj WhatsApp'ta artık yok. Yani bunun tabii ki bu işin duayenleri var burada. Yayın bitsin, onlara başvuracağım. Fakat kazanan 4 dinleyicim en azından telefon numaraları var. Bir diğerini bulamıyoruz. O kişi de bence kendini dinlemedi. Dinlese şu an bana yazardı diye düşünüyorum. Birazdan veda.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
11: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
10: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
12: Son şöyle mesajları toparlayalım bari 11.38'den sonra gelenlere bir bakalım. Çünkü birkaç istek vardı. Özlem Almanya'dan yazmış. Eşim Erkan için demiş bir şarkı gönderir misin? Belki şu an hareketli çalacağım ama istersen pazar akşamı saat 22'de beni dinleyebilirsiniz. Evet evet, hafta sonları Radyo Turkuaz ekibi, tüm hafta içi ekibi farklı saatlerde sürprizlerle sizlerle beraber olacaklar. Ben de pazar akşamı 22'den 00'a kadar ya da 24'e kadar nasıl dinlemek isterseniz, söylemek isterseniz tabii ki Radyo Turkuaz'da olacağım. Şöyle güzel şiirler olsun, dokunaklı sözler olsun, şarkılar buluşsun ve birleşsin. Ta ilk yıllarda radyoculuğa başladığımda o zamanki belki fonu da kullanırım. 1-2 saat pazartesiye sizleri hazırlayacağım. Biraz duygulu bir program olsun değil mi? Gönlümün dostları. Enes'e, Muhammed'e teşekkür ediyorum. Nazan'a teşekkür ediyorum. Ve ardından tabii ki çok özlemişim sizi. Merveciğim benim. Merve, Gökçe, Denizli yolundalar. Hep beraber ikiz kızları varmış 5 yaşında. Maşallah Gökçe'nin de

onlar için de bir şarkı gelsin. Bugün enteresan bir şey oldu. Evet, WhatsApp bir anda bütün mesajları telefonla etkileşim haline getirirken internet üzerinden, web üzerinden hepsini sildi. O kişiyi şu an hala bulamadım. Bana yazmadı ama ben birazdan ses kaydından ilk söylediğim kişinin adını bulacağım. Umarım telefon numarası da çıkar. Çünkü bazı telefonlar kayıtlı değil, biliyorsunuz ki. Tam olarak hatırlamıyorum. Kayıtlı olan bir numara mıydı? Bulacağım ama bulamazsam söz veriyorum. Pazartesi günü bir yedek belirleyeceğim. Bir dinleyici parmağını edeceğim. Son kez o zaman şöyle bir anons yapalım. Az evvel Diyanar Çeki kazanan dostlardan ilk olarak okuduğum ilk kazananı söylemiştim. O kişi bana buradan mesaj gönderebilir mi? 505 88 30 çift 0.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, MİT ve emniyetin operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru şartları belli oldu. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. Detaylar TOKİ'nin sitesinde yer alıyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ettiğini belirtti. Netanyahu yeniden seçilirse ABD'nin çok sert bir tavır alması gerektiğini söyledi. Arıcıların yüzünü kağıtlar güldürdü. Van'ın Çatak ilçesinde 2700 metre rakımlı bölgede bal hasatı başladı. Arıcılar bu yıl 500 ton bal bekliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz, Radyo

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

geldiniz canım dinleyicilerim. Unuturum sanmıştım güzelim, gözüm yollarda kalmış. Ah İstanbul yaşanmıyor ya, trafikten yaşanmıyor arkadaşlar. Her yerde yol çalışması ama o yol çalışmaları böyle sizin o güzel şehirlerinizdeki gibi olmuyor. O yol çalışmaları bir başlıyor böyle günlerce, haftalarca oraya tümsek, orayı güçlendirme çalışması. Okullar kapalıyken tabii trafik daha az. Şimdi okullar da açıldı, tatiller de bitti. Herkes bir döndü yazlığını, köyünü, kentini bıraktı geldi. Daha da yoğun bir İstanbul var. Tam da bu sıralarda olan yol çalışmaları bayağı yolu ve trafiği aksatıyor. Hepimizi uzun süre normalin çok üstünde trafikte tutuyor. Hilal Özgani ile Sosyal Hayata hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek bir aradayız.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Evet, gönül dostunuz size doyamamış. 2 saatin ardından demiş ki ben biraz daha yayına devam edeyim. Hiç beni yayına değil. Alır mısın diye ağladı kapıları. Yumrukladı kapıları. Dedim gel gel, radyo senin, gel dedim gel.
1: Çok teşekkür ederim Hilal'cim. Dert canımız oldu bana, az evvel dinleyicilerimiz biliyorlar.
0: Dert deyince de ben biliyorsun.
1: En büyük dertler. Dertler derya olmuş. İşte bense bir sanda. Çok moralim bozuk. Neden biliyor dinleyicilerimiz son yarım saatte. Burada WhatsApp'ta bir şeyler oldu. Güncellemeler bozmuşsun falan. Bozmadım. 11.36'dan önceki bütün mesajlar uçtu. Fakat ben yayında 5 dinleyicimize hediye çeki kazandırdım Diyanar'dan. Az evvel ses kaydımı dinledim. Pınar diye bir dinleyicimize sesleniyorum. Şimdi 11 ile 11.30 arasında Pınarlar, hangi Pınarlar bana sorunun cevabını yazdıysa tekrardan aynı şekilde nasıl diyelim görüntüsünü
0: ekran görüntüsünü
1: alıp bana atarlarsa ben o Pınarlardan
0: saatiyle,
1: hatırlayacağım.
0: Dakikasıyla,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ben o Pınar'ı hatırlayacağım. Çünkü ilk anons etmiştim. İlk cevabı söylemiştim ama ismi bulduk en azından Pınar olduğunu. Fakat o dinleyicimiz şu an hala dinliyor mu onu bilmiyoruz Hilal'cim.
0: Ama dediğin gibi olursa hem hak geçmez.
1: Tabii hak geçmesin diye bunu yapıyorum.
0: Ekran resminde süre yazar orada.
1: Evet, ben
0: yazar.
1: Ben hatırlarım yazıyı da hatırlarım. Başlangıcını hatırlıyorum ama o yüzden de o Pınar'ı bulmaya çalışıyoruz.
0: Tamam, hazırda konuk olmuşken o Pınarlar ekran görüntüsüyle bizim WhatsApp hattımıza 0505.
1: Bütün Pınarları atacak.
0: Ama ekran görüntüsü atacaklar ya, yazmışlar. Evet. 0505 188 30.00. O zaman hazır mikrofonu açmışken senden bir de... Bugün için sağlıklı bir tarif alalım. Yani böyle kalorisiz, tok tutacak.
1: Tamam, söyleyeyim
0: yutkun
1: mi?
0: Yutkun mu? Yutkun mu?
1: Yutkundum. Ya canım bu aralar tatlı çok istiyor. Biliyorsun benim de... Mahmet de bize gülüyor buradan.
0: Mahmet bizden bıktı çok.
1: Şeker de kullanmadığım için canım kek istiyor. Mesela şeftalili bir kek istedi. Fakat ben şeftalileri böyle dizeceğim kek kalıbının altına diyelim.
0: Tamam.
1: Üzerine de güzel bir muhallebi yapacağım. Nasıl yapacağım bunu? Yaparken
0: şekersiz muhallebi.
1: Muhallebi şöyle yapacağım. Muz katacağım içine birazcık. Muzdan alacağım tadı.
0: Hurma da tatlı.
1: Hurma beni daha fazla fenalaştırıyor. Ya da böyle elma suları, hurma suları falan bir şeyler kullanıyorlar ama bal da değil. Çok az böyle bir muzu alacağım. Ezeceğim. İçine yumurta koyacağım. Onları böyle bir çırpacağım. Arkasından çok hafif belki bir kabartma tozu olabilir. Vanilin belki çok az olabilir. İçine un olarak ne derseniz ben yulaf ezmesi yapacağım.
0: Yulaf ezmesini
1: yulaf. Evet, un haline getireceğim. Eğer unu da yoksa yulafı. Sonra alt tabana da tabii ki böyle şey yapıyorlar. Biraz tereyağında o şeftalileri çeviriyorlar. Tarçınla falan olabilir ya da elma olabilir, elmayla olabilir. Onu da böyle alt tabana koyup üzerine dökeceğim. Artık ters çevirdim de çevrilir mi, çevirmez mi, yanar mı? Yağ olarak ne koyacağız? Yağ yok.
0: Yağ koymayacaksın işte.
1: Ha, o zaman şeftaliyi ya da elmayı biraz pişirin. Elmalı yapacağım, şeftalili değil. Rendeliyorum, ceviz koyuyorum içine, tarçın koyuyorum. Güzel birazcık

0: Tereyağı koyuyorum. Tamam. Zeytinyağında olmaz herhalde diye düşünüyorum. Onları bir pişiriyorum, alt tabana koyuyorum. Arkasından da, ya alt taban dediğim kek kalıbı da değil, borcamın içerisine koyun.
1: Borcamla fırına.
0: Borcamla fırına atın. Ters çevrilir, çevrilmez. Olsun, öyle de yiyebilirsiniz.
1: Arkadaşlar ben size birazdan daha kolayını. Bu çok zor. Ben size birazdan daha kolay bir tarif veriyorum. Hiçbir yere ayrılmayın, tamam mı? Çok kısa bir ara veriyoruz. Çok

0: numaralı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Note okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Expertise, Dino Bile.

şıkır bir cuma olsun bugün. Çok da güzel bir hafta sonu başlangıcı olsun. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize vakit ayırın, dinlenin, keyif yapın, kahvenizi koyun. Mutfakta vakit geçirin, sevdiklerinize yemekler yapın. Az önce Füsun'un verdiği tarifi yapmayın. Ben size çok güzel tarifler, paketli ürün birazdan önereceğim. Şaka şaka. Füsun'unki de çok sağlıklı ya. Bak şeker koymadı, yağ koymadı. Diyor ki tereyağı da diyor. Şeftalileri çevirin diyor. Mühürleyin diyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Şu aralar dinlemekten en çok keyif aldığım şarkılardan biri. Şarkı kendi kendine tekrar hit oldu. Sosyal medyada her yerde inanılmaz çalınıyor. 12.45 saatler, programın ilk 45 dakikası geride kalırken. Hilal Özgani ben. Az sonra yazdığınız WhatsApp mesajlarınızı okuyacağım diyeceğim ama okuyamayacağım arkadaşlar. Çünkü Füsun okuyor.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin.

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Önce bir yol durumuna bakalım çünkü değişiyor. Sürekli %54 oranında cuma günü yoğun bir trafik İstanbul'da şu saatlerde, akşamı düşünün. D100 Hürriyet Tepesi Çağlayan yönü sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bayrampaşa Otogar Davutpaşa yönünde sol şerit trafik kazası, geçmiş olsun. Yaralanmalı üstelik, şifa dileyelim. Bir şeritte trafiğe kapalı, kazaya da müdahale ediliyor. Bir de orayı bir yoğunlaştırmış, hani o civardan geçecek olanlar da diyelim ki kendilerine alternatif yol bulabilirler. Hilal Özgen ile sosyal hayattayız. Bu arada Bursa'da korkuluklara çarpan motosiklette bulunan 9 aylık hamile kadın ve eşi ağır yaralanıyor. Annenin karnındaki bebek hayatını kaybediyor. 9 aylık. 9 aylık. Rabbim sabır verse. Bütün moralim bozuldu bugün bu haberden sonra. Sizinle paylaştım özellikle. Bu motosiklet gerçekten şaka bir araç değil. Motosiklet ciddi anlamda çok dikkat gerektiren, tehlikeli, ciddi anlamda en çok can alan araçlardan biri. Lütfen 9 aylık hamile bir kadını motosiklete bindirmemek gerekiyor. Gram altın 6.795 liradan işlem görüyor. Bunun da bilgisini verelim. Yeni eğitim öğretim yılının açılışında 3 ilde 3 okula silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşım yapan bir örgüte yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri paylaştı. Kiralar 10.000 TL'den başlayacak, başvuru ücreti alınmayacak, projeye sadece İstanbul'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile savaşa ilişkin, savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda OECD ülkeleri arasında sırasını yükselten Türkiye için hedefin ilk 5'e girmek olduğunu söyledi. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Ayrıca kentteki tüm okullarda dedektör de bulunacak. Milli para yüzücü Defne Kurt, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 3. altın madalyasını kazandı. Erkekler 100 metre serbest S8 finalinde Turgut Aslan Yaraman'da gümüş madalya kazandı. Serbest piyasada gram altın 6.791, dolar 48.61, euro ise 56.46 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

saate çok güzel bir Ümit Sayın şarkısının Koray Avcı düetini sizlerle paylaştık. Devam ediyor yayın. Şu okullar hayırlısıyla bir açılsa değil mi? Çoluk çocuk güvenle, çok inanılmaz güvenlik önlemleri alındı bu sene. Okullarına bir gitseler, anneler babalar tedirgin. O tedirginlikler yerini güzel anılara, güzel karnelere bıraksa, kötü günler unutulsa, geride kalsın.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
2: Eylül ay sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Canlı yayınlarımızı Turkuaz Radyo

Bunu da işten çıkarılan bir şahıs kılıç ve silahla belediye binasını basıyor. Yine benim yurdumun güzel polisleri, canım polisleri, bütün emniyet birimlerimize de selam gönderelim. Koşturuyorlar. Bir polisin elinde kılıç, diğeri silah almaya çalışıyor. Vallahi billahi işleri de zor ya. Allah akıl sağlığımızı korusun arkadaşlar.

0: Şeydacığım, bir tanem, güzel arkadaşım, canım dinleyicim. Kıza baktın mı? Mesajı yanlış yerden atmışsın. 5 saat sonra anca gördüm zaten. Şefiyle beraber beni dinliyormuş. Şeydamıza, güzel Şeydamıza bir şarkı göndereceğiz ama reklamdan sonra.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf para.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

hani yatağa yatıyoruz, ondan sonra bütün ilişkimizi kesmemiz gerekiyor ya, etrafla, telefonla, ışıkla, uyurken televizyon izlemeler falan. En fazla ışığa maruz kalanlarda kalp yetmezliği riski %29, kalp krizi riski %24, inme riski ise %33 daha yüksek bulundu. Bu haberi ben kendi üzerime de alındım. Bu aralar bir başladı bende ışıksız uyuyamama. Yani şöyle, televizyon izleyerek uyumak bütün her şeyden uzaklaştığını hissettiriyor sana. Kafan dağılıyormuş gibi geliyor ama sağlığa hiç yaramıyor. O yüzden televizyonsuz ve telefonsuz uyuyoruz. Ve birazdan hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Az sonra.

huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: tekrar görüşeceğiz. Cumartesi sürprizi.
1: Reklam.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir, sınırlı fırsatları kaçırma.

0: kapalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri paylaştı. Kiralar 10.000 TL'den başlayacak, başvuru ücreti alınmayacak, projeye sadece İstanbul'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uluslararası öğrenci değerlendirme programında OECD ülkeleri arasında sırasını yükselten Türkiye için hedefin ilk 5'e girmek olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. European Heart Journal'da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre gece uykusunda ışığa maruz kalmak kalp sağlığına zarar verebilir. Uzmanlar karartma perdeleri kullanmak, küçük led ışıkları kapatmak gibi

0: ve basit önlemler alınabileceğini söylüyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yüksek seyrediyor. Brent petrol bu hafta 100 doların üzerine çıktı. ÖSYM başkanlığınca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. Sınav sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler güzeldir, moraller güzeldir. Bir kez daha sesimi yankılandı. Bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı cumalar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Güzel bir 3 saat sizleri bekliyor. Bu güzel cuma gününde sesimin ulaştığı, sesimi yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgilerle, selamlarla, yine en güzel duygularla yine mikrofon başındayım. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evet, ben hazırım. Bakalım sizler hazır mısınız? Sizler nereden eşlik ediyorsunuz bana? Öncelikle bir mesaj hattımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlara. Mesaj hattı devrede. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, bir kez daha hatırlatmasını yapalım siz sevgili dostlarımıza. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da sevdiklerinize mesajlarınızı aktarabilirsiniz. Instagram'ı eğer ki takip etmiyorsanız Instagram'da @radyoturkuaz yazarak sosyal medya hesabımızı dileyen isteyen dostlarımız takip edebilirler. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar, haberiniz olsun. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. O zaman hazırsanız Utku'yla istekleri başlatıyorum.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve

Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
1: Çok minik bir dinleyicim vardı. Abi dedi, başlangıcını çok merak ediyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Bir kez de benim için dinletir misin dedi başlangıç jingle'ımızı. Dinlettim. Minik Süleyman. Canım benim, öpüyorum gözlerinden. Daha henüz okula başlayacakmış. Babası söyledi bana. Rabbim zihin açıklığı versin. Bütün evlatlarımıza, bütün çocuklarımıza. Miray, o da bizi dinliyor. Miray da benim yeğenim. Babam, annem ve ben kuzenim Ela ile birlikte Kapadokya'dan dönüyoruz demiş. Kapadokya'dan Yozgat'a doğru gidiyoruz. Özellikle annem için, babam için Uğur abiye buradan sevgiler, selamlar olsun kıymetli eşine ve bütün ailesine. Özellikle diyor Sancar amcam için bir selam gönderir misin? Tabii ki. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili Uğur abiye, güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Bakalım İzmir Buca'yla başlayalım o zaman. Sevgili Nazo. Dün doğum günü olan can arkadaşım Ayten, kalbi güzel, kendin güzel, doğum günün kutlu olsun diyor. Sizden bir Koray Avcı şarkısı bekliyoruz peki. Merhabalar, ben Cennet Sude. Sıradaki şarkıyı annem için istiyorum. Annem sizleri çok seviyor. Annem yıllardır dinliyor sizi demiş. Büyüdüm diyor, 17 yaşına geldim. Ben de sonraki şarkıyı onun için istiyorum diyor. Kahramanmaraş'tan herkese sevgiler, selamlar olsun diyor. Sevgili miniğimiz, selam olsun size de. Hayat sana güzellikler getirsin. Yalova Armutlu'dan dinliyorum sizi. Adım Nur. Bugün oğlum Almanya'ya yola çıktı diyor. Sizden oğlum için bir şarkı istiyorum demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Sivas'tan Şeyda. Kuaför salonumuzda dinliyoruz sizi. Size de hayırlı işler diliyorum. Allah kolaylık versin. Her şey.

gönlünüzce olsun. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Bakalım nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz. Mesaj attığımız devrede 505-188-30-0 mesaj attı. Özellikle daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sözüm size, sizler de buyurun.

0: etmez.
1: Bir reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: sana kıyamam.
1: Gözler yalan söylemez. Aydın'dan Yeşim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Şu anda Barbunya ayıklarken dinliyorum sizi. Ankara'da okuyan oğlum Ege için ve kızım Ceylin için gelsin. Selam olsun size. Denizli'den Arzu, ütü yapan Zuhal'e ve bizi seyreden Meral'e gelsin peki. Bu işler böyle oluyor ama, değil mi? Birisi de akıl veriyor, şöyle yap böyle yap diye. İyi yayınlar diliyorum sevgili Esra. Siirt'ten Mersin'e doğru yol alıyoruz diyor. Kulağımız sizde. Eşi Mutku'yu çok seviyorum. Hayatımın en büyük şansı, en büyük iyi kim demiş kendisi. Rabbim ömür versin ona. Hep bizle başımızda olsun diyor. Amin diyelim size ve kıymetli ailenize de sevgiler, selamlar olsun. Kırşehir'den Yasin ben. Neşet Usta demişler. Eşime, oğluma, kızıma ve bütün sevdiklerime istiyorum. Selam olsun. O zaman birazdan bir reklama gideceğiz. Reklamların ardından bir bahçe duvarını aşalım, ne dersiniz? Uzun bir aradan sonra diyor Tülin Hanım. Bursa'dan İstanbul'a seyir halindeyiz. Turkuaz ailesini çok seviyoruz. Artık ailemizin bir parçası gibi oldunuz diyor. Her biriniz iyi ki varsınız. Kaptan Hakan'a, co-pilot Tülin'e bir şarkı seçerseniz makbule geçer demiş. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Devam edelim. 505-188-30-0. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza yeni katılanlar. Siz de buyurun.

0: olacağım. Serdim ama sende hocam. Kader ile kanlı bıçağım.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

İstenmişti, yerine getirmiş olduk dostlarımızın istek şarkısını. Hatice Kırıkkale'den hoş geldin, sevgiler, selamlar. Özellikle sana ve özellikle diyor kuşum Keynes ve ben seni dinliyoruz peki. Sizlere de armağan olsun. Merhabalar, iyi ki varsınız diyor. Her gün dinliyorum sizi, şu an yıllık izindeyim, evdeyim diyor. Kulaklıkla dinliyorum. Şu an kahve içiyoruz kız kardeşimle. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz demiş Nalan, göndermiş olduğu mesajında. Güzel bir şarkıyla da sizlere armağan etmiş olalım. İstanbul'dan Nalan Hanım'a ve Ayşe Özmenli'ye de dile getirmiş olalım şarkımızı. Ayrıca Ahmet, selamlar olsun, İzmir yollarındayız. Yine yolculuk sizinle devam ediyor. Özellikle yanındaki güzellik Gülçin için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Gönderdiği mesajında iyi yolculuklar diliyorum. Merhabalar Birgül, ben daimi dinleyicinizim. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi harikasınız. Kız kardeşlerim Zeynep ve Yıldız için sizden bir şarkı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. Ayrıca hayırlı cumalar olsun. Afyon'dan sıcacık havalarda dinliyoruz sizi. Biraz rahatsızım demiş Kezban Hanım. Geçmiş olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Devam ediyoruz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım ne alemdesiniz, neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl, moraller nasıl? Birazdan da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bakacağız. Oradan dostlarımız neler yazmışlar. Oradaki mesajları da birazdan okuyacağım.

Utku ile isteklerde nostalji.

araya ayrılık girmiş diyor. Sen neredesin, ben nerede? Bakalım kimler var? Akçak Hoca'dan Seda. Severek dinlemekte olduğum Türkiye'nin en iyi radyosu çalışanlarına selamlar olsun demiş Seda. Çok teşekkürler. Şu anda yanımda olan annem ve kızım için canım cicişimize ve İlyas abimize gelsin demişler. Seda için ve bütün sevdikleri için birazdan dinleteceğim şarkı. İsa İstanbul'dan arabada dinliyoruz sizi. Oğlum Musa ile birlikte ablasını okuldan almaya gidiyoruz. Canımız annemize ve bütün dinleyenlere bir şarkı. Murat ben Altınşehir'den. Makinenin arkasında her zaman Radyo Turkuaz dinliyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Selam olsun size de sevgili dostlar. Sevgi, o da bizi dinliyor. Antalya'dan memlekete yolculuk yapıyoruz. Bizlere eşlik ediyorsunuz. Size ve sevdiklerinize darman olsun Sevgi Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Birazdan diğer sayfa mesajlarımız da vardı. Onları da okuyacağım dile getirmiştim. Radyo Turkuaz Instagram sayfasına şöyle bir bakalım. Senem teşekkür ederim. Berrin Hanım Çamlıca'dan. Sıradaki şarkım da sizlere hediyemdir. Hazır mıyız? Önce istek alan bir şarkımız vardı. Özellikle Funda Arar hayranlarının beklediği şarkılardan birisiyle buluşturacağım sizi. Hemen akabinde devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar. Sizler de buyurun. Daimi dostlarla birlikte.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki 100 bin...

0: Özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz artık yavaş yavaş bu saati de toparlıyoruz. Yeşim İzmir'den dinliyor. Hayırlı cumalar. Sizden bir şarkı istiyormuş, bakacağım. Merhabalar, iyi yayınlar. Kolaylıklar diliyoruz. Şu anda Elbistan'a yolculuk yapıyoruz diyor. Sıradaki şarkı oğlum Kadir için gelsin. Çocuklara söyledim diyor. Şu anda onlar da dinliyor. Gamze Hanım'a, aynı zamanda Gevheri ve Berat. Size darman olsun, dinleteceğim şarkı. Akarım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Çevre Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri paylaştı. Kiralar 10.000 TL'den başlayacak, başvuru ücreti alınmayacak, projeye sadece İstanbul'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Silivri açıklarında Altsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemideki 10 kişilik kayıp mürettebatı arama ve kurtarma çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Kayıp yakınları günlerdir bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Süper Lig'de 5. hafta bugün tek maçla başlıyor. Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Karşılaşma 20'de başlayacak. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinden ve politikalarından nefret ettiğini belirtti. Netanyahu yeniden seçilirse ABD'nin çok sert bir tavır alması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

dostlarımız soruyor bana, diyorlar ki hafta sonu yayın hakkında. Evet, bu pazar günü saat 17-20 saatleri arasında Radyo Turkuaz'da değişik bir programla karşınızda olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmayacaksınız. Bu pazar günü saat 17-20 saatleri arasında. İlk iki saat normal rutinimizde gideceğiz. Çok güzel şarkılar seçtim, hazırladım sizlere. Son saatimizde de, yani 19'da 20 saatleri arasında da Unutulmayanlar adı altında güzel bir programa hep birlikte yürek vereceğiz, gönül vereceğiz. Yani bu pazar günü saat 17-20 saatleri arasında sizlerle birlikteyim, haberiniz olsun. Eğer ki bir mani yoksa, bir engel yoksa beklerim sizi de. Neslihan Üstün, o da bizi dinliyor. Malatya'dan yazıyorum. Yemek yaparken, temizlik yaparken her gün dinliyorum sizi. Hiç kanal değişmez bizde diyor. Eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun sizlere de sevgili dostlar. Mudanya'dan Ergin Bey, o da bizi dinliyor. Selam olsun sizlere. Merhabalar, Batman'dan kardeşim Selim'le birlikte eğlenerek dinliyoruz sizi. Sizden bir Ferdi Özben şarkısı bekliyoruz demişler. Dinlettim az önce. Sizlere de hediyem olsun. Betül Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Sürekli dinliyorum sizi ama ilk defa mesaj yazdım. Hayırlı cumalar dileğinde bulunmuşlar. Sevgili Yasin Aksoy ve Aksoy ailesine de sevgiler, selamlar. Zafer'in mesajı var. Eşim Funda için armağan olsun. Antalya'dan Kumluca'ya yolculuk yapıyoruz demişler. Sizlere de sevgiler, selamlar, iyi yolculuklar. Devam ediyoruz. İkinci saatimizdeyiz. 505 188 30

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hız

okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna.

0: Akçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertise. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Cemile'nin mesajı var. Annemle kışlık hazırlığı yapıyoruz demiş. Kırşehir'deki Biricim için. Batman'dan selamlar. Sıradaki şarkı sevgili Fatih Eken için ve bütün sevdiklerine. Hülya İzmir'den sevgiler selamlar. Sakarya'dan Ümmü. Ofisteki Sedat Yetiş için ve muhasebe personeli için demişler. Sizlere de kolay gelsin. İzmir'den selamlar. Yakup ben. Sıradaki şarkı bütün madencilik çalışanlar için demiş. İsim vermeyeyim, reklama girmesin. Selam olsun size de arkadaşlar. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş Nazan, sağ olasın. Kahramanmaraş'tan, Afşin'den,

Bursa'ya yolculuk yapıyoruz. Kıymetli eşim ve çocuklarım için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Selam olsun size de, iyi yolculuklar. Konya Ereğli'den Emine Çeltek. Emine Hanım, bugün torunum Ömer Uras için ve bütün müşteriler için şu anda sizi kuaförde dinliyoruz demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Berat, ben de şu an yolculuk yapan aileme bir şarkı armağan etmek istiyorum. Nurhan Kadir ve Mamoşum için demişler. Peki, sizlere de armağan olsun. Dinleteceğim şarkı. Fatma Karakaya, Germencik, Bozköy'de İncir Bahçesi'nde dinliyoruz sizi. İncir seçen kardeşim Nazmiye Erel için Kıraç'tan bir şarkı dinletmiştim az önce. Sizlere de armağan olsun.

Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.

Ne güzel nostaljik şarkılar değil mi? Habibe'nin mesajı var. Hayırlı cumalar, kolay gelsin. Bir turkuaz bir de kahvem diyor, vazgeçilmezim. Çok sevindik diyor. Sağ olun, eksik olmayın, her şey gönlünüzce olsun. Bugün kardeşimin doğum günü. İranur için dünyanın en güzel kızı. Sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Selam olsun size de. Kimmiş yazan dostumuz? Rümeysa Peki. İrem Gül Trabzon'dan kolay gelsin. Sıradaki şarkı da sizler için armağan olsun. Eyvallah. Sana ve sevdiklerine armağandır. Ayşenur Antalya'dan dinliyor bizi. Dün öyle güzel bir gün geçirdim ki diyor. Her şey gönlünce olsun, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Özlem Almanya'dan dinliyorum sizi, eşim Erkan için. Sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun sizlere ve gurbet ellerde dinleyen bütün dostlara. Kürşat iyi yayınlar. Aleyküm selam, sağ olasın. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağandır. Bilge, o da bizi dinliyor. Senin için ve bütün sevdiklerin için. Abi diyor, drone kursuna gidiyorum. Senden bir şarkı istiyorum. Hilal Ege ben. Hatay'dan selam olsun. Severek dinliyorum. Annem ve babam için sizden bir şarkı bekliyorum. Uğur'un mesajı var. Bakacağım o şarkıya da Uğur. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Çeşme'den Kumluca'ya yolculuk yapıyoruz. Sizden bir şarkı istiyorum. Eşim Serap ve kızlarım Buse ve Nurgül için demişler. Gönderilen mesajda peki. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

Festival'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıca

0: Puan kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Kart'ta. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen yeterli

Değerli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bir

15.36 Nihal yayınlar dileğinde bulunmuş. Dilek Atasayar, hayırlı cumalar. Oğlum Alp için. Datça Muğla'dan sevgilerle İlda. Sıradaki şarkı sana ve Datçalı arkadaşlarım için gelsin. Nide'den selamlar abi, eşim Melek ve bal küpü oğlum Alp için sizden bir şarkı istiyorum. Sizlere de armağan olsun, Allah bağışlasın. Sevgiler, selamlar. Nuran Sakarya'dan sevgilerle. Nurlarda yatsın kıymetli eşin. Yarın diyor seneyi devriyesi. Nurlarda yatsın inşallah. Allah geride kalanlara sağlık saat versin diyelim. Şevval Çiftçi. Merhabalar Ankara'dan. Şu anda bahçemizde annemle birlikte kahve içerken ayrıyetten minnoş kedilerimiz de sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Afiyet olsun, sevgiler, selamlar olsun. Yasemin, mutlu yayınlar temennisinde bulunmuşlar bizlere sevgili arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. Bu dakikalarda ufak bir yoklama alalım. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçen güzel sözler olabilir. Hayata dair paylaşımlarınız olabilir. Benimle birlikte paylaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar. Bakalım nerelerden kulak veriyorlar bize. Ve Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Ayşe'nin mesajı var İstanbul'dan. Sana ve sevdiklerine Cezmi, senin de her şey gönlünce olsun. Gülsüm'e ve bütün dostlarına armağanımdır dinleteceğim şarkı. Ezgi, İzmir'den dinliyorum sizi. Sevgiler, selamlar olsun. Sevgili kardeşim Zekiye, o da şu anda beni Tatvan'dan dinliyor. O da görevi başında, Allah kolaylık versin. Zekiye için, annesi için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Yalçın İstanbul'dan, sevgili Yalçın'a ve bütün sevdiklerine dile getirelim şarkımızı. Emel'in mesajı var. Emel'e ve bütün sevdiklerine. Seda, o da bizi dinliyor. İskenderun'dan Seda için ve bütün sevdikleri için. İlker, çok teşekkürler. Bakalım, pazar günü güzel bir program sizleri bekliyor. Saat 17'de özel bir program olacak. Eminim ki sizlerin de katılımıyla birlikte bir güzellik katacağız programımıza. Yani pazar günleri saat 17'de, eğer ki bir mani yoksa, bir engeliniz yoksa beklerim sizi. Bakalım nasıl geçecek programımız. Devam edelim o zaman Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız, artık bu saati de yavaş yavaş nihayete erdireceğiz. Birazdan son saatte karşınızdayım. Sizlerle birlikteyim. Şöyle bir çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Son saatimizde de yine gönlünüzden geçenleri turkuaz güzelliğiyle dile getireceğim. Bakalım ilk kez kimler dinliyor? Kimler daha önce hiç yazmadı? Sizlerin de katılımıyla birlikte saat 17'ye kadar yanı başınızdayım dostlar.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki 100 bin...

0: ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Ne kadar güzelsiniz. Maşallahınız var. Çok teşekkürler. Halime, Batman'dan Nusaybin'e yolculuk yapıyoruz diyor. İlk defa yazdım sevgili Halime için ve bütün sevdikleri için. Sevgili Muammer, senin de her şey gönlünce olsun. Dinleyelim şarkımızı, sözü son saate doğru taşıyacağız. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de halka hitap etti. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Gündemimizde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalarından korumak var dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu. Türkiye genelinde Ağustos ayında yağışlar normaline göre %10, geçen yıla göre %100'den fazla arttı. Geçen ay en fazla yağış metrekareye 107,5 kilogramla Rize'de ölçüldü. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1385'e yükseldiği bildirildi. Türkiye'nin en uzun 5 tüneli Uradoğlu, Zigana, Ovit, Eğribel, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Can Kurtaran tünellerinden bugüne kadar 38 milyon araç geçti. Bu 5 tünelin toplam uzunluğu 45 kilometre. Küresel bir rapora göre göçmen kuşların 9'da biri yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Göçmen kuş türlerinin %45'inin popülasyonu azalıyor. Serbest piyasada gram altın 6.765, dolar 48.60, euro ise 56.39 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Gamze'nin mesajı var. Antalya tatil dönüş yolundayız. Marne doğru yol alıyoruz. Kıymetli eşime, değerli çocuklarım, İshak ve Enes için gelsin demişler. İyi yolculuklar. Sadık, iyi yayınlar. Sevgiler, selamlar bizden de sizlere. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Öner, ben Adana'dan. Sıradaki şarkı aileme ve bütün Adana Demirspor taraftarları için gelsin. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de sevgili dostlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Harikasınız diyor sevgili Ülger. Çok teşekkür ederim. Selam olsun sizlere de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizlere. Osman Kırşehir'den sevgiler, saygılar diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlarımız, peki. Devam edelim Utku'yla isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler, artık son saatimizdeyiz. Son saatte bakalım kimler bizimle beraber. Ufak bir yoklama alalım mı? Bakalım kimler bizimle beraber, kimler nereden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiğiniz sanatçının da ismini yazarak bana ulaşabilirsiniz dostlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Var.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
7: İstersen Neon 1.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Mondium'a bak.
11: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Ne güzel şarkılar değil mi? Yüreklere, gönüllere ayrı bir anlam katıyor şarkılarımız. Şu an yanımda yakışıklı Mustafa da var diyor. Size selam söylüyor. Eyvallah Ayşegül abla. Selam olsun size. Aleyküm selam. Her şey gönlünüzce olsun. İzmir'den herkese selamlar. Bu ara çok dinlediğim şarkı Turkuaz Dinlenir. Tabii ki size armağan ediyorum demiş. Ağla halime diye göndermiş mesajını. Bu aralar çok mu dinliyorsun Bahar? Ağlamayalım, sevinçten ağlamış olalım. Böyle kabul edelim, olur mu? Halil, iyi yayınlar. Merhabalar Eskişehir'den sevgili Halil. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. O zaman sıradaki şarkım da sizler için Muazzez Ersoy, şarkılarını çok beğeniyorum demiş. Öyle mi, çok mu beğeniyorsun? O zaman bir Muazzez Ersoy diyelim mi? Ne dersiniz? Herkesin de seveceğine inandığım şarkılardan birisiyle buluşturayım sizi. Hemen akabinde devam edeceğiz. Şöyle bu şarkıyı ne zaman dinlesem her daim olduğu gibi hepiniz şüphesiz bir çay, bir kahve gelir aklınıza değil mi? O zaman şarkıyı da hazırladım. Buyurun dinleyelim, devam edelim. Artık son 40 dakikamız. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: arasında var.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Untat tost ekmeği 110 lira. Getir.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.
1: Reklam.

16.36 saatler. Adresimiz belli, Turkuaz dinlemeye devam ediyoruz diyor. Abicim kolay gelsin, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun Gülşah için ve bütün sevdikleri için. İzmir Menemen'den selamlar. Bahçemizde sizleri dinliyoruz. Ebru Gündeş, tam bir şarkı. Can arkadaşım Özlem ve kızı Özgü, damadım Okan ve oğlum Fatih için demişler. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Antalya döşeme altından İhsan, sizi severek dinliyoruz. Misafirlerim için ve bütün sevdiklerim için. Tandan o şarkıyı dinletmiştim İhsan Bey. Sizlere de armağanımdır. Giresun Keşap'tan selamlar. Günümüzü yine sizinle güzelleştiren kızım Öykü Ela bir şarkı istiyor sizden. Maşallah, Allah bağışlasın. Kızım da babası Cemal için istiyor demişler. Selam olsun size de. Sevgiler, selamlar olsun. Güzel insanlar, her şey dilediğiniz gibi olsun. Alev Hanım, merhabalar, iyi yayınlar. İskenderun'dan Mehmet Karagözoğlu, sizlere ve bütün dinleyenlere selam olsun. Ben de bir şahsi fikrim, bir insanın iki eli iki ayağı olmak üzere 4 tane dostu var. Bunların en kıymetlisini ve bunun da kıymetini bilmesini istiyorum diyor. Engelli kardeşlerimize her zaman olduğu gibi Rabbim engelsiz bir hayat nasip etsin diyerek duygularını paylaşmış güzel yürekli sevgili dostumuz. Peki, devam ediyoruz. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım vedamızda kimler bizimle birlikte? 505 188 30 çift 0.

Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima senin.

0: Evet, artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçebiliriz. Son mesajları da dile getireceğim. Hemen akabinde müsaademi isteyeceğim sizlerden. Bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız. Fatma Kozan, hafta sonunda sizlerin yayın yapacağını öğrendim diyor. Eyvallah, sağ olun. Sadık şarkım da sizlere armağan olsun. Pazar günü o zaman saat 17'de görüşmek ümidiyle diyeceğiz. Sevim İstanbul'dan işimizin başındayız diyor. Sana da armağan olsun son şarkımı Sevim için ve bütün çalışan kadınlarımıza Allah kolaylık versin. Kırklar elinden Nazlı ben, canım eşim Erkan için bir şarkı istiyorum. Bol'dan Gülten Aksoy, gönüllere dokunan güzel yayınlarınız için hiç susmasın diyorlar. İskenderun'daki çok özlediğim annem için bir şarkı istiyorum demiş. Allah kavuştursun. Belgin Hanım İzmir'den, her zamanki gibi yine sizinleyiz. Çok teşekkürler. Hayırlı cumalar size de. Giresun'dan merhabalar, ilk kez yazıyorum demiş Nazile. Çok teşekkürler. Sizlere de armağanımız olsun. Mutlu bir yayın diliyorum demiş Teoman ailesi. Tekirdağ Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmen olarak görev yapan oğlum Umut için, kızım Pınar için ve Duygu için bir şarkı istiyoruz demişler. Edirne'den sevgilerle. Ayrıca şöyle bir bakalım diğer sayfa mesajlarımızda neler var. Yeşim Hanım sağ olun, teşekkür ederim. Sevda Öztaşkın Bolu'dan dinliyor. Radyomu açtım diyor. Gerçekten müzikleriniz bir harika demiş, sağ olun. Eğer ki moral bozukluğu varsa bize takılın olur mu? Kendişah Adana'dan sizi dinliyoruz demiş arkadaşım Saadet'le. Şaban Akkoç, Niğde'ye giderken yolda dinliyoruz. Eşime ve kızım için demişler gönderilen mesajda, peki. Ayrıca Ebru Esenler'den yazıyorum. İsmail abimin sizden bir ricası var diyor. Yıldız Tilbe demişler, bakacağım. Artık vedadayız çünkü son şarkılar hazır. Pazar gününe inşallah, olur mu? Giresun'dan Hatice, kreş servisi yapıyoruz. Servisimizde Açelya ve Venüs 3-4 yaşlarındalar, sizi dinliyorlar. Rabbim korusun onları. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Ozan, son şarkı senin için. Canım sevgilim Canan'ım armağan olsun. Son şarkılarda sizlere hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin. Allah tamamını erdirsin. Evet, ben artık müsaade istiyorum sizlerden. Allah sağlık saat verirse pazar günü saat 17'de yeniden kavuşmak ümidiyle. Az sonra hop dedik Ayhan sizlerle. O zaman pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.
1: Artık yağmurda yürümüyor aşıklar. Kimse kimseyi beklemiyor.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Ekspertizse Dino Bile. Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
5: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de halka hitap etti. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Gündemimizde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalarından korumak var dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu. Türkiye genelinde Ağustos ayında yağışlar normaline göre %10, geçen yıla göre %100'den fazla arttı. Geçen ay en fazla yağış metrekareye 107,5 kilogramla Rize'de ölçüldü. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu bir okulu patlayıcı kullanarak yerle bir etti, çeşitli bölgeleri hedef aldı. İstanbul'un bazı ilçelerindeki minibüslerde yeni dönem başladı. Minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Yeni paralar dolaşıma sokuldu. Merkez Bankası yeni 5 ve 50 liralık banknotların tedavüle girdiğini açıkladı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 14. yarışı için San Marino'da piste çıkacak. 11.50'de sıralama turları, 16'da sprint yarışı yapılacak. Yarışsa pazar 15'te 27 tur üzerinden yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz. Radyo Turkuaz burası. Nasılsınız? İyi misiniz? Utku'ya da

0: trafik daha da yoğunlaşacak. Bu yoğunlukta sizlere bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olmak istiyorum. Otomobillerinize beni misafir edin. Akşam için hazırlık yapıyorsunuz, evlerinize beni misafir edin. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerim, ülke ülke sizleri sayabilmem için lütfen siz de mesaj yollayın. Yanlarınıza kadar gelmiş olalım. WhatsApp hattımız 0505 188 30 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Saat 6'ya kadar havadan, yoldan, sudan bahsedelim. Siz de mesajlarınızı gönderin. İstek şarkı istemiyoruz, onları es geçiyoruz. İstek işi sevgili Utku'nun işi. Ben direkt olarak trafikten sizden haberler bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Bunun dışında 0505 188 30 0 WhatsApp hattımız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: kartlar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: saygılar.
1: Yavrum benim, özelim bir tanem.
0: Güzeller, yakışıklılar, nasılsınız bakalım? Efendim, burası Radyo Turkuaz.
2: Anadolu Klasız.
0: Lubex motor yağları, hop dedik,

0: kimler nerede neler yapıyor? Antalya, iyi akşamlar. Coşkun Kaptan.
1: Bugün İstanbul'dan gelen Eren hocama sıradaki parçayı armağan ediyorum.
0: Tamam.
1: Eren, teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler ediyoruz. İyi yayınlar. Şemsettin Bey, nasılsınız efendim? Mesaiden çıkıyoruz. Trafik yoğun. Ankara. İyi yolculuklar sevgili Şemsettin. Batman'a da bir merhaba. Fotoğraflar geliyor. Şu anda hava 36 derece ve biz de Batman'da artık yavaştan trafiği yaşamaya başlıyoruz diyor. Eyvallah Salih Atasoy. Altsoy, özür diliyorum Salih, selamlar. Yine Batman'dayız. Betül, ne haber, nasılsın? Çok iyiyiz. Evdeyim. Sizleri dinliyorum ders aralarında. Kolaylıklar diliyorum. Devam edelim bakalım. Burada kim var? Buyurun.
2: Radyo Turkuaz dinleyenleri.
0: Efendim.
2: Merhaba.
0: Ben de Radyo Turkuaz dinleyicisiyim.
2: Elazığ'dan kaydı gönderiyorum.
0: Buyurun. Ömer Faruk Yüksel.
2: Trafik çok yoğun.
0: Evet.
2: En fazla 15-20 dakika sonra evimdeyim.
0: Hadi bakalım sen.

eyvallah. 15-20 dakikalık trafik çok bir trafik değil. İstanbullular için söylüyorum. Huzurla evinize varın. İnşallah keyifli bir hafta sonu olur sizler için. Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu civarında altyapı çalışmaları var. Sokaklar ve caddeler kapalı, bazıları açık. İş çıkışı olduğu için yoğunluk herhalde bir 160 vardır diyor. Hemen İstanbul trafiğine bir bakalım isterseniz. Evet, yoğun başladı. Bugün belli ki yine %80'i aşacağız, öyle gözüküyor. Birkaç gündür bahsettiğimiz tam okulların açılmasına yakın yol çalışmaları. %74'lük bir yoğunluk var. %80'i bulur bu 6.30'dan sonra. Allah kolaylık versin. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Ok Meydanı bağlantısı, Gazi Osman Paşa'dan gelenler, daha ilerisi Ali Sami Yanönü, köprü üzeri, köprü üzerinden sonra öyle derdi eskiler. Anlayan anladı. Bayağı yoğun. Hakikaten zor. Dostlar, Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Aşağı yukarı bir saat kadar evvel son açıklama yapıldı. Dün mücadeleden hemen sonra İsmail Kartal istifasını açıklamıştı. Aziz Başkan hayır yok öyle bir şey demişti. Devam ediyor, görevinde kalacak demişti. Bugün öğle saatlerinde Oğuz Çetin İsmail Hoca'nın evine gitmişti. Aşağı yukarı 1,5 saatlik evde bir görüşme konuşma oldu. Ancak İsmail Hoca ikna olmamış ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Duymayanlar için söylüyorum tabii ki, Fenerbahçeli taraftarlara. Peki Gaziantep maçında takım başında kim olacak? Bir kayıt olacakmış. Onu da buradan iletelim. Kayıt Hoca takımın başında. Dostlar, bir reklam arası.

0: Bomba.
1: Ben İstanbul'dan İshak.
0: İshak hoş geldin. Hoş geldin.
1: Esenyurt Beylikdüzü istikametindeyiz şu an. Yemek dağıtıyoruz. Şöyle bir yemek bakalım. İçindeyiz.
0: Allah kolaylık versin.
1: Sıradaki şarkıyı Yusuf Orhan'a armağan ediyorum.
0: Gönderelim.
1: Cümleten kolay gelsin.
0: Cümleten selamlar, kolaylıklar. Buyurun.
2: Sevgili Ayhan abim, daimi dinleyicinin ben Göğsü'nden selamlar. Sevgiler olsun sana.
0: Mustafa, evet.
2: Sıradaki şarkıyı da Türk Ağız ailesine gönderiyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim.
2: Kolay gelsin. Sağ
0: olasın. Sibel Hanım şu anda Washington DC. Parkta sabah yürüyüşümü yapıyorum. Günaydın diyelim o zaman. Bir de fotoğraf göndermiş. Ne kadar güzel bir yürüyüş alanı. Mis gibi de bir serinlik var gibi geldi. Hissettim şu anda onu.
3: Zor gelir. Çok zor gelir.
0: İzmir'deyiz sevgili Sinan. İş çıkışı. Bunu aldık.

0: sevgili Ali. Ali Bey merhaba.
1: Şu an Hatay Belen tünelinde çalışmaktayım.
0: Hatay Belen tüneli. Orası da dört gözle bekleniyor değil mi? Ben de biliyorum havalimanından İskenderun'a iniş için. Doğru söylüyorum değil mi Ali Konmaz? O tünel gerçekten çok önemli. Öyle bir zaman kazandıracak ki insanlara.
1: Sizi severek dinliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sırada çalacak parça özel birine gelsin.
0: Tamam, özel birine gönderelim o zaman. Peki. Anlatır aynı şeyi, aynı şeyi. Kim ne derse desin. 11 Eylül saatler 17.30'u gösteriyor. Günlerden Cuma. Hafta sonu yayınlarımız da başlayacak bu arada. Bizlerin seslerini hafta sonu duyacaksınız. Yarın saat 4 ile 6 arası, 16 ile 18 arası. Hop dedik şov değil ama içinden geçen böyle güzel şarkılar. Kısa kısa anonslarla sizlerle olacağım. Onu da hatırlatayım. Cumartesi yolculuğunuzu eşlik edeceğim. Aşk bana
2: yalan gelir. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtulamıyorum.

0: yapardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Lubex Motor Yağları Hot Dedik Show'da hem geçmiş hem günümüz sevilen şarkılar. Ooo!
1: Ben bir yerinden mi?
0: Hafta sonu trafik feci benim, tamam. Stüdyodayım, klima da var, keyfim yerinde ama... Yani şu anda yolda olmak istemezdim, Allah biliyor. Buyurun.
2: Ayhan Bey merhaba.
0: Merhaba.
2: Evimin temizliğini yeni bitirdim. Ve temizlik yaparken de ben hangi odadaysam radyom da benimle beraber...

0: oradaydı.
1: Şaka, ne güzel.
0: İyi ki varsınız, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun.
3: Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Bizim hop dedik Ayhan'ı beklediğimiz kadar.
1: Vay, ama ben bu şiirde benim adım yok ya, yani olabilir mi? Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme. Zaten o aydınlık kapanır gediklerimden diye devam ediyor ama üstadın şiirinde bizim oralara ulaşabilmemiz çok zor yani. Hiç ismimiz oralarda olmaz yani. Şahane, beklenen şiiri Necip Fazıl. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizi araya sıkıştırmışsınız.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun.
3: Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı.
1: İsmail Kurt.
3: Sloganımız neydi?
1: Buyurun.
3: İyilik iyidir.
1: İyilik iyidir. İyi olalım. Doğru. Devam edelim bakalım. Bir reklam arası vereceğiz. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Saat 6'dan itibaren günün konusu gelecek. Ve bakalım kimler neler söyleyecek.
4: Bir reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Tam 6'dan itibaren günü konusu. İlginç, bugün hatta iki konu işleyebiliriz diye düşünüyorum. Katılırsanız sevinirim çünkü yorumlarınız gerçekten çok güzel oluyor. Ben de keyifleniyorum burada masa başındayken. Atıyorum, ne kadar güzel dinleyicilerim yorumlar yapıyor. O yüzden öncelikle sizi bir alkışlayalım, bir moral alkışı olsun. Şimdi bir reklam arası, hemen ardından tekrar burada olacağız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

İstanbul trafiği durum nedir bir bakalım. %78 tam söylediğim gibi. 6,5 civarı %80'leri buluruz demiştim. 3 aşağı 5 yukarı durum öyle gidiyor. Şurada bir kaza var. Acıbadem'den koşu yolu istikametine. Oradaki kazadan dolayı D100 karayolu Kartal'a kadar vurmuş durumda. Arada yol çalışmaları da var. Bu kazadan dolayı Kozyatağı'ndan sonra dur kalklar devam ediyor. İşte Avrasya'ya geçecekseniz eğer orada da sıkışıklık yaşanıyor, onu söyleyelim. Zor bir akşam. Dostlar şimdi bir haber merkezine bağlanalım. Sonrasında günün konusu gelecek, çok eğlenceli bir konu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Bugünler ben Enis Yıldırtan gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de halka hitap etti. Biz sadece 86 milyona değil gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Gündemimizde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalarından korumak var dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu. Çevre Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri paylaştı. Kiralar 10.000 TL'den başlayacak, başvuru ücreti alınmayacak, projeye sadece İstanbul'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile savaşa ilişkin, savaşın devam etmesine katılmıyorum ancak ilerleyen süreç karşısında ülkenin direncini artırmalıyız dedi. İstanbul'daki okullarda 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü göreve başlayacak. Ayrıca kentteki tüm okullarda dedektör de bulunacak. Fenerbahçe'de bugün yapılan toplantının ardından İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. İsmail Kartal'la Sarı Lacivertli Kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme olumsuz sonuçlandı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: ediyoruz. Efendim şu an yoldasınız. Kız arkadaşınız ya da evlisinizdir yenge hanım. Sizi nasıl görüyor acaba beyler? Size sesleneyim. Hanımlara da soralım ama bu konu hakkında onların fikirleri nedir? Açıkçası kadın ve erkek yapısı çok farklı tabii ki. Kadın daha detaycı. Erkekler biraz daha düz takılıyorlar. Ama şimdi anlatacağım konu hakkında bakalım kimler neler düşünüyorlar. Şimdi bir sosyal medya paylaşımında bir hanımefendi tüm kadınlara şöyle bir kafa vermiş. Diyor ki erkekler diyor ikiye ayrılır diyor. Buradan erkek dinleyicilerime sesleniyorum. Siz iyi bir dinleyin, hangi gruba giriyorsunuz ona göre bana iletirseniz sevinirim. Bazı erkekler ayağın acıdığında seni kucağına alır. Şimdi birincisi bu. Yenge hanımın ayağı acıdığında kucağına alacak beyler bir el kaldırsınlar, bir göreyim sizleri. Tamam. Bazıları ise sadece durup o topukluları sana giymemen gerektiğini söylemiştim der. Şimdi kadınlar bu noktada ikiye ayrılıyor. Beyler size soruyorum. Siz hangi gruba giriyorsunuz? Yenge hanımın ayağı acıdığında onu kucağınıza mı alırsınız? Yoksa yenge hanımın ayağı acıdığında ya o topukluları sana giyme dedim değil mi dersiniz? Hangisisiniz? Hanımlara da soralım, siz hangi taze erkeği daha çok? Yani sizi daha evvelden uyarmış ama siz yapmışsınız. Evet ya adam haklı mı çıktı dersiniz? Yoksa ya uyardı tamam da ayağım acıdı kucağına alsın beni mi dersiniz?
1: Yok demek.
0: Evet şimdi kadın erkek ilişkilerinde çok ince bir detay. Diyeceksiniz ki ya o kadar çok yorum yapılmış ki bu konuya. Ben de Radyo Turkuaz dinleyicilerinin yorumunu merak ediyorum. 0505 188 30 çift 0 sesli mesaj atın. 20-25 saniye. Erkeklerden, hanımlardan mesaj bekliyorum. Hanımlara sorum. Sizi kucağına alacak erkek mi daha kıymetli? Beylere sorum. Siz böyle bir durumda hanımefendiyi kucağınıza mı alırsınız? Geçmiş olsun aşkım mı dersiniz yoksa? Ya sana o topukluları giyme dedim değil mi dersiniz? Şimdi hangi gruba giriyorsunuz acaba? Kadınlar hangi gruptan erkekleri daha çok sever? Bir konuşalım. Sesli mesajlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının...

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
3: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
8: İstersen.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi.
7: Efsane Hop Dedik, Dedik Show tekrar buradayız.
8: Hoş geldin arkadaş.
7: Teşekkür ederim.
9: Ay canım benim, seni seviyorum.
7: Efendim, bazı erkekler ayağın acıdığında seni kucağına alır. Bu gruba girenler el kaldırsın dedik. Bazıları ise sadece durup ya sen o topukluları giymemen gerektiğini söylemiştim der. Şimdi kadınlar hangi tarz erkekten hoşlanıyor? Hemen ayağın acıdığında seni kucağına alacak mı? Yoksa evet ya adam haklı, beni uyarmıştı, ben de inadına o stilotoları giydim falan. Hangi gruba giriyorsunuz? Beylere de sorduk. Şu ana kadar gelen mesajlarda beyler orta yolu seçiyorlar. Yani yenge dinliyor olabilir, yenge yanında olabilir. Anlayışla da karşılıyorum bu arada yani. Bilmiyorum ama bir bakalım cevaplar ne yönde. Hemen isterseniz giderim. Buyurun, iyi akşamlar.
10: Ayhan abi iyi akşamlar. Batman'ı ben.
7: Batman'dan İbrahim bizimle. Buyurun.
11: Evet buyurun.
10: Kucağıma alır, nini söylerim. Vay. Kıyamam sana derim.
7: Vay.
9: Ay canım benim, seni seviyorum.
7: Yenge yanınızda mı yoksa gerçekten öyle mi? Devam edelim. Nevzat Bey.
12: Ayhan abi kolay gelsin.
7: Teşekkür ederim.
12: Şimdi öyle bir durumda eğer ki benim dediğim topukluktan dolayı ayağını incittiyse tabii ki önce derim ben sana demedim de şu topukluyu giyme diye.
7: Tamam, yengenin tepkisi ne olur acaba, sert mi yoksa evet sen demiştin der mi? Bilemiyoruz ki, herkesin tabii haleti ruhiyesi o kadar farklı ki.
12: Ama ondan sonra eğer taşınacaksa, yani yürüyemeyecek durumdaysa tabii ki kucağıma alıp taşırım da.
7: Yengenin gözlerinin içine bakıp şöyle dersin o anda.
13: Seviyorum galiba.
14: Sevdiğini yeni mi anladın?
7: Selcan Hanım diyor ki eşim kucağına alır taşır beni, topuklu giymem. İysem bile...

0: Yine de bana bir şey olursa kucağında taşır. Taşıdı da ya diyor, hakkını yemeyeyim diyor. Eyvallah bak. Beyler bayağı romantiksiniz yani.
1: Merhaba hop dedik.
0: Merhaba.
1: Ben Aydın'dan Hüseyin.
0: Hüseyin Bey.
1: Şimdi bu durum biraz da hanımefendinin kilosuyla alakalı. Eğer hanımefendi ya ortalama bir kiloda ise taşırız. Heh. Eğer ortalamanın üzerinde bir kiloda ise koluna gireriz.
0: Vay.
2: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bir reklam.
4: Biraz evvel seni manyak bir herif aradı.
5: WhatsApp'tan sadece sesli mesaj alıyoruz bu arada. Telefon hattı değildir. Teşekkür ediyorum.
6: Lütfen ciddi davranmanızı rica ediyorum.
5: Trafik almış başına gitmiş, ciddiyet bu kadar. Hanımefendilere de soralım. Hangi tarz erkek hoşunuza gidiyor? Kimisi de macho der ya, beni uyarmıştı ama uyarıları da hoşuma gidiyor da diyebilir yani. Şimdi bazı erkekler ayağın acıdığında seni kucağına alır. Bu tip erkekler aramızda mı? Bazıları ise sadece durup o topuklulara giymemen gerektiğini söylemiştim der, uyarır. Mesela bazı kadınlar da bu tarz erkeklerden hoşlanıyor. Efendime sorayım. Enişteğinin durumu nedir diye soralım. Hanımefendilere de soralım. Ortadan gitmeyelim ama tam gidelim böyle yani. Siyah beyaz olsun, gri olmasın. Anlaştık mı? 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Yıldıray Bey.
7: Ben Yıldıray.
5: Buyurun.
7: Götürebileceğimi bilsem kucağa bağlarım ama maalesef çok ağır gelir bana.
5: Yapma ya. Yenge Hanım için mi söylüyoruz bunu? Tamam. Adana'ya bir selam. Kendi canım buyurun lütfen. Sizi dinliyorum. Erkeklerin kucağımda taşırım lafına Türkiye şartlarında hiç inanmıyorum. Tam tersi %80'i giymeseydin o ayakkabıyı der. Hatta ne halin varsa gör derler ve keserler diyor. Bir de böyle bir hanımefendi cevabı geldi beyler. İletelim. İstanbul trafiğinde yoğunluk %81, tam dediğimiz gibi oldu. Artmaya da devam ediyor. Bu akşam 8'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş kendi evinde Erzurum Spor'u misafir edecek. O civarda da yollar kalabalık. Onu da bir kere daha hatırlatmış olalım.
8: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Buyurun.
1: Merhaba Ayhan, ben İzmir'den Ayşe.
0: Buyurun.
1: Valla benim eşim sağ olsun düşmemem için de topuklu ayakkabı giydiğimde elinden geleni yapar.
0: Öyle mi?
1: Destek olur. Düşmeden önce uyarır. Birazcık erkeklerin de böyle olması gerekiyor.
0: Nasıl?
1: Çünkü biz hanımların bazen topuklu ayakkabı falan çok rahat olmayan şeyler giymesi gerekiyor. O yüzden öyle bir destek bekliyoruz. Lütfen biraz beylere yardımcı olun. Düşmeyelim tamam diye kollayın diyorum. İyi yayınlar.
0: Beylere duyurulur bakın. Aferin Ayşe Melek.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Devam edelim. Buyurun bir hanımefendi görüşü daha alalım. Beyler, her hanımefendinin görüşü üç aşağı beş yukarı bizim eşlerimizi, sevgililerimizi yansıtacağı için önemli. Radyonun sesini biraz daha açın deriz yani. Bunlar önemli. Buyurun açın lütfen.
3: Merhabalar, hop dedik.
0: Buyurun.
3: Ayağımın burkulmasına gerek yok. Beni ömrümün sonuna kadar kucağında taşıması lazım.
0: Oo.
3: Erkek dediğin karısını ömrünün sonuna kadar kucağında taşır.
0: Oo. Ebru Hanım,
2: sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Vay arkadaş ya. Buyurun iyi akşamlar. Bir hanımefendi görüşü daha.
4: Selam, Hollanda'dan Hülya yengemle yoldayız şu anda. Sizi dinliyoruz.
0: Selam yenge.
4: Şunu ekliyoruz hemen.
0: Lütfen.
4: Akıllı kadın çantasında düz ayakkabı bulundurur.
0: Tamam.
4: Öyle bir durumda çıkarır o ayakkabıyı. Kendi ayakkabısını giyer.
0: Ama böyle bir yani şimdi topuklu ayakkabı hani özel bir yere gidiyorsanız falan mutlaka hanımlar o şey düz taban ayakkabıyı çantalarına koyuyorlardır. Ama topukluğu giydiği anda acaba bir sıkıntı olur mu? Onu düşünüyorum.
4: Ne kucak ister ne kol ister kendisi yoluna devam eder. Bence en güzeli bu. Heh. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim.
0: Vay arkadaş, neler söylüyor hanımlar. Bir beyefendi, ismini vermeyeyim. Canım yanıyor dediğinde kucağımızda taşıdık. Ama şu an boşanıyoruz. O yüzden herkesin ayağı var. Herkes kendi kendini bir zahmet idare etsin demiş.
5: Ne diyor, ne diyor?
0: Vallahi biraz ailevi meseleler, o yüzden konulara girmeyelim istersen Zühtü amca.
5: Ha, iyi, iyi.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
4: Getir Büyük'le şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün Only 200 mililitre Sütaş süt çeşitleri 100 lira. 1300 gram Unta tost ekmeği 110 lira. Getir,
5: iyi getir. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rıza.

0: Oktay, bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Efendim, Nev'le devam edelim. Çok sevdiğimiz, çok özel bir adamdır. Güzel de bir insandır, onu söyleyeyim. Ben kefilim kendisine. Ancak maalesef kötü bir haber. Entübe edilmiş. Gerçek ismi Nevzat Doğansoy. Nev olarak tanıyoruz. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildi. Aslında dün akşam yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tabii hayat geçiyor, zaman ilerliyor. Biz herkesi kliplerindeki haliyle biliyoruz ama Nev de 57 yaşına gelmişti. Tabii ki genç, 57 yaşındaki sanatçı 3 Eylül'de bilinci kapalı olarak hastaneye getirilmişti. Öncelikle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisi, çoklu organ yetmezliği ve maalesef gün içinde entübe edilmiş. Her şeye rağmen biz şifa dileklerimizi iletelim. Sevdiğimiz, tebessüm eden, güzel bir insandır Nev. Bu haberi de ben de sizlere duyurmuş olayım.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ki çok özel bir isimdir. Aydın Sarman şu anda yolda, o da bizi dinliyor. Sevgili Aydın'a da buradan iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Hanımlar, beyler, konu hakkında görüşleri almaya devam ediyoruz. Konu şu, belki radyoların yeni açanlar vardır, onlar için bir kere daha tekrarlayalım. Türkiye'de erkekler ikiye ayrılıyormuş, bunu bir hanımefendi yazmış. Diyor ki bazı erkekler

0: ayağın acıdıysa seni kucağına alır. Bazı erkekler de uyarırlar. Ya ben sana o topukluları giymemen gerektiğini söylemiştim derler. Şimdi ben sizlere soruyorum. Sizler hangi gruba giriyorsunuz beyler? Yengeyi kucağınıza mı alırsınız böyle bir anda? Yoksa uyarı mı yaparsınız? Ben sana demiştim, bak haklı çıktın mı dersiniz. Hanımlara da soralım. Siz hangi tarz erkeği baş tacı edersiniz? Evet ya, uyardı, maçodur, bayılırım böyle erkeklere falan mı dersiniz?
1: Yok demem.
0: Ya da... Ya ne olursa olsun canım, Allah Allah, alsın kucağına götürsün beni eve kadar mı dersiniz, bilemiyorum. Valla böyle erkekler varsa
1: aferin,
0: hepsine selamlar. Nerede kaldık, o kadar çok mesaj geldi ki. Ankara'dan Abbas, iyi akşamlar. Buyurun.
2: Merhaba Ayhan abi.
0: Canım.
2: İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim.

0: Yalova'dayız. Nura'nın. Ah ah, benimki sağ olsaydı %100 eminim sana bir şey olmaz derdi diyor. Allah rahmet eylesin diyelim o zaman. Fatih de hanımları uyarıyor. Topuklu ayakkabı giymek kumar oynamaktır. Erkeğin kumar oynamasını istemeyen kadın topuklu ayakkabı giymesin bir zahmet. Bu nasıl bir bağlantı böyle?
1: Bu ne be?
0: Ne bileyim ben. Vay arkadaş, kimden neler düşünüyor? Son görüşleri alalım. 0505 188 30 çift 0. Siz hangi gruba giriyorsunuz erkekler? Yengeyi kucağıma alırsınız yoksa ben seni uyardım mı derdiniz? Ne dersiniz? Sesli mesaj istiyorum hadi.

0: Geçse de hala taş gibi görüyorsunuz değil mi? Vay arkadaş ya. Görüşler alalım. İbrahim Bey. Kesinlikle kucağıma alırdım. Kadınlar her şeyin en iyisine layık diyor. Oo.
1: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Buyurun.
2: Ayhan Bey, motto söylemesin, ilgilenmesin de. Yakın mesafe ayakkabımı çıkarım, çok yanlayak gelmişimdir eve. Aa.

0: Buyurun.
1: Ayhan abi, iyi akşamlar Konya'dan. Heh. Biz hanımı bulalım da topuklu ayakkabı giymesine razıyız. Hanım yok hanım bu parasızlıkta.
0: Hani paraya gerek yoktu? İki gönüllü bir olunca samanlık dahi seyran oluyordu. Ne oldu öyle? Böyle konuşma Mehmet.
2: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
3: Merhaba Ayhan abi. Muhtemelen uyarmışımdır. Evet. Uyardığım halde de giyiyorsa...
0: Heh, kilit noktası burası. Uyardın, topuklu giyme. Bak her defası senin ayağın acıyor sonra. Surat yapıyorsun falan. Sonra ne olacak?
3: Oh iyi olmuş derim. Neşemi bozmam.
0: Oh iyi olmuş dersin de işte... Yenge akşamı dar eder ama yani o intikamı acı olur, ben sana söyleyeyim. Yani iyi olmuş dedikten sonra, yengenin suratı düştükten sonra hakikaten sıkıntı olabilir diye tahmin ediyorum. Efendim reklam arası, sonrasında tekrar görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
7: mutluluk getir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
14: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
15: TEB o kadar iyi.
16: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Radyo Turkuaz, Lübeck Motor Yağları Opedik Show. Buyurun.
1: Ayhan abi, ben İstanbul'dan. Ömer. Seni çok seviyorum. İyi
0: yayınlar. Öyle mi? Ay ne güzelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Burada kim var?
2: Merhaba, ben Azra.
0: Azra, hoş geldin.
2: Şu an annemle beraber abim ve babamı almaya gidiyoruz.
0: Tamam.
2: Ve her zamanki gibi sizi dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi yayınlar dilerim.
0: Çok naziksiniz. Sağ olun, var olun. Güzel kalpler, güzel yürekler, çocuklarımız.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: İyi akşamlar. Şahane bir şarkı daha geliyor. Bakmayın böyle dendiğine. Erkekler Türkiye'de eşleri ve sevgilileri için aslında pervane oluyor.

0: mısın? Ben de öyleyim.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.

0: Ayrılıktan vazgeçelim biz. Giydiğin topuklu ayağını acıtırsa aşka sitem, ben taşarım. Aşka siteme hiç gerek yok. Durumu böylelikle toparlayalım. Şimdi Damla diyor ki İzmir'den, Damla Hanım. Ya diyor, bununla ilgili bir video gördüm diyor. Aslında biz kadınlar diyor bunu istiyoruz diyor. Hanımlar eğer yüksek topuklu ayakkabı giydiler, değil mi diyor, ayakları da acıyabilir diyor. %80 de acıyor herhalde, değil mi? Topukludan sonra çünkü eve varıldığında büyük ihtimal kadınlar hep kocalarına şöyle söylüyor. Ay öldüm, ay bittim falan. Ya yani ayaklarımı sıktı, ayağımı vurdu, her türlü şey. Ama o illa giyilecek o topuklu. Şimdi kadın dünyası başka. Biz erkeklere göre ya madem ayağını acıtıyor, kanıtıyor, arkadan işte topuklara vuruyor, niye giyiyorsun? Ama kadın öyle düşünmüyor. O düğün için o ayakkabı alındı. O düğün için ayağını vursa da, kanatsa da, yorsa da o topuklu giyilecek. Beyler siz de bunu anlayın artık yani. Ben sana demiştim ayağına giyecek. Demen önemli değil. Yenge onu o düğün için kafada kurdu. 2 ay evvelinden. Bitti gitti. Bak kaç yıllık adam. Ben size söylüyorum, bu konuda tartışmaya gerek yok. Dayak yersiniz yengeden.
1: Arılan.
0: İzmir'den Damla da aynısını söylüyor. Damla Hanım diyor ki ya diyor, şimdi hanımlar orada yüksek topuklu ayakkabı giydiklerini gördü ya diyor, erkekler kocaları diyor. Hemen içeriden terlik ya da babet diyor ceketinizin içine giyin diyor. Onu alın diyor yani. Ceketinizin içine böyle bir ya da bir çantanın içine koyun diyor. Bak beyler, burada size görev düşüyor. Yenge hanım eğer topuklu giydiyse akşam büyük ihtimalle ayakları ağrıyacak, isyan edecek ya. Sen hemen cebinden babeti çıkar, al aşkım. Düşündüm, ben yanımda babet getirdim de aşkı tazelersiniz bu şekilde. Bak benden söylemesi.
2: Yok
0: tabii. Tabii tabii. Çünkü bak Damla da öyle söylüyor. Ya bunu düşünmek çok mu zor diyor. Biz o topuklu öyle de böyle de giyeceğiz diyor. Erkekler lütfen bir çift terlikte yanlarına alsınlar diyor eşleri için. Tamam peki. Buyurun.
3: Ayhan abi.
0: Canım.
3: Merhaba, ben Muhammed.
0: Benim Muhammed hoş geldin.
3: Sınıfımda tekrar güzel bir gün geçirdim.
0: Ha, okulda mı?
3: Bugün ben kendiminkini gönderince arkadaşım Ahmet'e de göndermek istedim.
0: Tamam peki.
3: Böylece artık o da sana gönderecek.
0: Tamam göndersin. Sen de gönder, o da göndersin.

0: Adaki parça Türkiye'yi ve annemle babama geldi.
1: Vay arkadaş, ne güzel bir anonstu ya. Helal olsun sana Muhammed.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Öptüm ben aklarında. Şimdi dostlar, selamlar, saygılar. Ne yapalım? Reklam arası. Peki.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

İyi akşamlar, selamlar. Zaman çabuk geçmiş ya. 7:20 geçiyor saat. Yarın saat 4 ile 6 arası, 16-18 arası. Dedik ki ya cumartesi, pazartesi sesimiz duyulsun. Çok güzel şarkılar hazırladık sizler için. Yarın yine böyle güzel bir yayınım olacak. Ama şov değil de böyle içimden geldiği gibi sohbet amaçlı güzel bir yayın olacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Bir arkadaşlarla beraber böyle bir karar aldık. Cumartesi, pazartesi sesimiz duyulsun.

0: bir reklam arası verelim. Sosyal medyayla aranız nasıl? Instagram falan. Şimdi aramadasınız ya, aman Ayhan neyin takibi falan diyebilirsiniz. Hani belki merak edersiniz. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram hop dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyoruz. Kısa bir reklam, 10 saniye.
1: Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olduğu gibi bugün de günün özel şarkıları. Vallahi yine Şampiyonlar Ligi yaptık. Alpay, Fedon, Erdal Çelik, Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın. Muhteşem bir geçiş olacak. Bekleyin ama önce bir reklam arası verelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli.

0: bin liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Fiyatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Günün özel şarkıları muhteşem bir klasikle başlıyor. Bu aya yakışır nefis bir şarkı. Alpay abi, Eylül'de gel, haydi bakalım, yolculuk başlasın.
1: Tatil geldiği zaman, aferin

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Bir reklam.
5: Günün özel şarkıları.
6: Bu saate yakışır yol şarkıları. Fedon'la devam ediyoruz. Sonrasında Gülendam, Erdal Çelik ve Ümit Sayın düeti burada olacak. Çay ve Kahveler Şirket'ten. İyi yolculuklar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: Aziz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki 100

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Eylül 2014 yılında milli güreşçi Elif Jale Yeşilırmak 58 kiloda bronz madalya kazanarak dünya şampiyonalarında madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın günlerden cumartesi saat 16'da vaktiniz olursa Radyo Turkuaz'ı açın. Kapınızı bir çalacağım çünkü. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

0: bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar, yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.